bazen bütün haksızlıklara, yok etmelere, yok saymalara susmaktır. Ve ne olduğunu, ne yaşadığını sadece senin bildiğin ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken de tebessüm edebilmektir. Ellerin üşürken tutmasını beklemek, avuçlarının hapsinde kalmayı düşlemek, avuçlarına can çeken parmaklarının hissettiğini durdurabilmek ve her şeye rağmen teninin yakıcılığını teninde umut etmek

seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak. Saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Burcu Güneş'in 1998 yılına çıkardığı Aşk Yarası isimli albümün çıkış parçası Alim Allah'la başladık ve Demet Sağroğlu Gönlünce Yaşa'yla devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

Kürşetoğlu'nun 1994'te yayınlanan Emelci albümü gerçekten başarılıdır. Bu albümde Aykut Gürel'den Ercan Saçi'ye, Harun Kolçak'tan Murat Yeter'e, Şehrazat'a birçok isim bir araya gelmiştir. Sevmek En Büyük Devlet albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi. Retro'ya Doğan Canku'yla devam ediyoruz. Yaşamak güzel.

Retro'ya 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla devam ediyoruz. Sertab Erener'in 99 yılında çıkardığı albümünden keyifli şarkısı Yanarım. Bir Aysel Gürel şarkısı, aynı zamanda geri vokalde Şebnem Ferah'ın da sesini belki duymuşsunuzdur. Kargo ile devam ediyoruz. Kargo'nun Sevmek Zor albümündeyiz. Şarkımız da Sen Her Zaman.

0: Kapını kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
10: Radyo Ülke.

90'lı yılların en iyilerini çalmaya devam ediyoruz. Feridun Düzağaç'ın Köprüden Önce Son Çıkış isimli ikinci sol albümünün göz bebeklerinden bir tanesi Aşkın E Hali var sırada.

0: Ülkü. Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
1: Her zaman, her yerde.
0: Radyo Ülkü.

albümünün çıkış şarkılarından bir tanesi Bu Aşk Fazla Sana. Retro'nun yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve 1998 yılındayız. Teoman'ın o albümünden. Onun da çıkış şarkısı

2015'te çıkan 4. stüdyo albümü. Bütün şarkıların söz ve müziği kendisine ait. Bu albümün çıkış şarkısı Gidelim Buralardan bugün sizler için seçtiğimiz şarkıydı. Bülent Ortaçgil, Bu İş Çok Zor Yonca, bugünkü programımızın kapanış şarkısı. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Haftalık çalışmalarını 12 Mayıs Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki göstererek bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği yaşlı destek programına başvuruların alınmaya başladığını açıkladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 10-16 Mayıs dönemini kapsayan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı değerlendirmede bulundu. Uraloğlu demiryollarında 2017'den bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verildiğini açıkladı. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'a yönelik değerlendirmede bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk, dedi. Spor. Nesine 2. Lig Playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır, dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan 90 şüpheliden 87'sinin tutuklandığını ve toplam 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Mersin'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 321 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve zengin mutfağıyla Mersin, yaşayan bir kültür hazinesidir, dedi. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra Mersin mutfağı da ön plana çıkarılacak. Suriye'de savaşın sona ermesinin ardından başlayan yeniden yapılanma süreciyle birlikte Mersin ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve yıllar içerisinde oluşan kardeşlik bağlarının ticari işbirliklerine dönüştürülmesi amacıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Uluslararası Göç Örgütü ortak bir proje için çalışmalara başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden yerel üreticiler, şefler, akademisyenler ve gastronomi öğrencileri Mersin'de bir araya geldi. Etkinlikte topraktan sofraya uzanan üretim zinciri, yerel ürünlerin korunması ve gastronominin kültürel mirasla ilişkisi ele alındı. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin sanıklardan Hüseyin Ardaşı'ya müebbet hapis cezası verildi. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan hapis cezasına çarptırılan diğer sanıklar tahliye edildi. Aygar ailesiyle avukatlar sanıklara verilen cezalara tepki göstererek karara itiraz için dosyayı istinafa taşıyacaklarını kaydetti. Mersin'de jandarma ekiplerince Erdemli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde muhtarlık seçimi yapılacak. 2 yıldır görev yapan mevcut muhtarın Almanya'ya taşınması nedeniyle boşalan muhtarlık için 7 Haziran 2026 Pazar günü seçim yapılacak. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında emekli imam Ali Şefteli hayatını kaybetti. Mersin'de polis ekiplerince konaklama tesislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde iki işletmeye 92.904 lira idari para cezası uygulandı.
2: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 18, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
0: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
4: yerine.
0: Çocuk uyutuyoruz.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara İlgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül her nesil. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
10: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
9: Azer'in

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülke.
4: Son 2

Herkese merhabalar. Havalar birazcık böyle kararsız gitse de en sonunda yaz gelecek. Bunun umuduyla başladım ben haftaya. İnşallah keyfiniz, neşeniz yerindedir. İşleriniz yolundadır. Güzel bir pazartesi günü. 11 Mayıs 2026'yı göstermekte takvimler. Bugün de Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başlıyor. Hoş geldiniz.

Şimdi biz Türk milleti olarak çayı gerçekten çok seviyoruz. Çaysız bir hayat düşünemiyoruz. Ama bir o kadar kahveye de bağlandık, farkında mısınız? Özellikle gençler arasında çok popüler. Hatta geçtiğimiz haftalarda böyle kahve çeşitlerini konuşmuştuk. Bugün de dedim ki Türk kahvesini anlatayım. Türk kahvesiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar var mı? Çeşitleri neler? Nasıl içmek lazım? Nasıl demlemek lazım? Hepsi bu programda. İki güzel şarkı sonrası

son defa. Türk kahvesiyle ilgili doğru bilinen yanlışlarla başlayalım istedim. Geleneksel Türk kahvesi demleme yöntemlerinde doğru bilinen yanlışlar var çünkü. Mesela bazıları Türk kahvesinin çok ince öğütülmesi gerektiğini düşünür. Aslında Türk kahvesini çok ince öğütmek kahveyi demlerken acı olmasına neden oluyor. İşte bu yüzden biraz daha kalın öğütülmesi gerekiyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun eğer böyle acı kahve içmeyi sevmiyorsanız. Öğütülmüş Türk kahvesini buzdolabında saklayanlar vardır. Mesela buzdolabında saklanan Türk kahvesi dolaptaki böyle sebze meyve kokularını çeker üstüne. İşte bu yüzden gün ışığından uzak, hava almayan bir kavanoz ya da klipsli kahve paketlerinde saklamak çok daha doğru. Bir de mesela genelde soğuk su kullanır insanlar kahve yaparken. Ama Türk kahvesi yapmak istiyorsanız ılık su kullanın diyor bu işin uzmanları. Kahvenin demleme zamanını kısaltmak ve acılaşmasını önlemek için. Yine acı kahve sevmiyorsanız bu noktaya lütfen özellikle dikkat edin. Edin.

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Türk kahvesi ile ilgili doğru bilinen yanlışları konuşuyoruz. Hepimiz hemen hemen her gün bir tane tüketiyoruz değil mi? Türk kahvesi sevilen lezzetlerin en başında geliyor. Peki onu doğru demlemeyi biliyor muyuz acaba? Bu konuda yapılan yanlışlar varmış. İşte ben de size o yanlışları ve doğrularını anlatıyorum. Mesela önce su sonra kahve mi ilave ediyorsunuz kahve yaparken? Bir düşünün bakalım. Önce kahve sonra su ilave edilmesi gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu şekilde topaklanma önleniyor ve bütün kahvenin suyla teması sağlanıyor. Bu arada Türk kahvesi demlenirken köpük oluşması için karıştırır ya insanlar genelde. Aslında Türk kahvesi hazırlarken asla karıştırılmaması gereken bir kahve. Köpük zaten kendiliğinden oluşuyor. Karıştırmak kahvenin yine acı olmasına sebep olan etkenlerden bir tanesi. Bir de böyle kısık ateşte yavaş yavaş demlemeyi tercih edenler vardır. Aslında Türk kahvesinin orta ateşte. Genelde 1.45 ile 2 dakika aralığında demlenmesi öneriliyor. Bu şekilde kahveden böyle maksimum lezzet performansı alabiliyorsunuz. Yine Türk kahvesi demlerken 2 veya daha fazla kahve yapılıyorsa bir taşım iki taşım yapıp köpük bölünür ya. Aslında Türk kahvesi yaparken bir cezvede en fazla 2 kişilik kahve demlemek gerekiyor ve tek seferde demleyip ocaktan almak gerekiyor. Ocaktan alıp ısıyı kesip tekrar eğer ocağa koyarsanız yine kahvenizin acılaştığını fark edebilirsiniz. Biraz

0: gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
3: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
2: Azer'in

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü,
6: en iyi müzik, en iyi program.

Güne de birlikteyiz. Türk kahvesiyle ilgili doğru bilinen yanlışları konuşmaya da devam ediyoruz. Genelde bazı böyle kahve tiryakileri kullanacakları fincanı önceden ısıtırlar ya. Bu da aslında yapılan hatalardan bir tanesiymiş. Fincanı ısıtmak kahvenin soğumasını engellediği için acılaşmaya neden oluyormuş. Isıtmak yerine içerisine 2 adet buz ya da soğuk su koyarak fincanı soğutmak gerekiyormuş. Bu sayede içilebilir ısıya çok daha çabuk geldiğini söylüyor bize bu işin uzmanları. Türk kahvesi fincanının yapısı genelde düz yapıda olmalıdır diye düşünürüz biz. Böyle tercih ederiz değil mi? Ama aslında Türk kahvesinin fincanı ağız yapısı dar, alt kısmının da geniş olması gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu sayede köpük dağılmıyor ve tel ve alt kısımda toplanıyor. Yani bu da demek oluyor ki içimi kolaylaşıyor. Yine Türk kahvesini demledikten hemen sonra içiyorsanız bu da yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Türk kahvesinin demlendikten sonra 2 ila 3 dakika sonra içilmesi gerekiyor. İçilebilir ısıya gelmesi ve telvenin dibe çökmesini beklemek için. Türk kahvesinin çeşitleri olduğunu da söylemiştim. Günümüzde çeşit çeşit kahveye ulaşmak artık biliyorsunuz son derece kolay. Kimileri acısını seviyor, kimileri biraz daha böyle tadını yumuşatmak için içine ne bileyim tarçın ekliyor, süt ekliyor, ekliyor da ekliyor. Herkesin sonuçta damak tadı farklı değil mi? Hazır süt demişken sütlü Türk kahvesi yani Mihrimah Sultan kahvesini de anlatmak istiyorum size. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

Bugün Türk kahvesini konuşuyoruz. Sütlü Türk kahvesi, yani Mihrimah Sultan kahvesini anlatacağımı söylemiştim. Türk kahvesi artık dünyaca ünlü bir içecek biliyorsunuz. Ama kahvenin farklı yorumları da tarih içerisinde kendine elbette yer bulmuş. İşte Sütlü Türk kahvesi de bu yorumlardan bir tanesi. 21 Mart 1522'de dünyaya gelen Mihrimah Sultan Topkapı Sarayı'nda doğuyor. Osmanlı Padişahı 1. Süleyman'la eşi Hürrem Sultan'ın ilk çocuğu ve tek kızı biliyorsunuz. İsminin manası Farsça ay ve güneştir. Literatürde adı Mihrimah olarak yaygınlık kazanan Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk kızı olmasından dolayı annesi Hürrem Sultan tarafından iyi eğitimler alması sağlanmış. Peki bunun kahveyle ne ilgisi var derseniz, Mihrimah Sultan tam bir kahve sever. Aynı zamanda da iyi bir keyifçi. Bir rivayete göre kahvesini içerken yumuşatmak amacıyla kahveye süt ekletiyor. Ve o zamandan bu zamana Osmanlı'nın dünyaya hediye ettiği kahveyi sütlü kahve olarak ortaya çıkarmış. Kültürümüzde güzel bir yere sahip olan Sütlü Türk kahvesinin diğer adı da bu yüzden Mihrimah Sultan kahvesi olarak yer etmiş ve nam salmış. 19. yüzyılda Osmanlı saray koleksiyonlarında sütlüklerin daha da yaygınlık kazandığını aslında görüyoruz tarihi kayıtlara baktığımızda. Bir de size Adıyaman namı diğer Kervansaray kahvesini anlatmak istiyorum. Az sonra birlikteyiz.

Gülgüne Gül'le de bugün Türk kahvesini anlatıyordum size. Kervansaray kahvesinden de bahsedeceğimi söylemiştim. 7 çeşit karışımlı bir kahve duydunuz mu? İşte Adıyaman yöresine ait olan bu kahve tam da böyle. Peki bu bahsedilen karışım nedir diye soracak olursanız, ilk olarak Türk kahvesini listenin başına yerleştiriyorum. Hemen sonrasında keçi boynuzu, menengiç, damla sakızı, salep, çikolata, toz kreması mevcut. Adıyaman kahvesini dibe çöken telveli kahvelerden ayıran en önemli özellik ise dibinde telvenin kalmayışıdır. Fincanı çalkaladıktan sonra son deminde 7 farklı aromayı almanız da mümkün. Bu içeceğin içine katılan 7 farklı malzeme sağlık açısından da faydalı diyor bazı kaynaklar. Ama toz kreması bana soracak olursanız o kadar da faydalı bir şey değil. Menengiç, keçi boynuzunu bile tartışılır ama dediğim gibi toz kreması bir işin içine girdiği zaman işte o ortamda

0: güne güle, gül güne güle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Haftalık çalışmalarını 12 Mayıs Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki göstererek bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği yaşlı destek programına başvuruların alınmaya başladığını açıkladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 10-16 Mayıs dönemini kapsayan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı değerlendirmede bulundu. Uraloğlu demir yollarında 2017'den bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verildiğini açıkladı. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'a yönelik değerlendirmede bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk, dedi.
3: Spor.
2: Nesine 2. Lig playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Sezai Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır, dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
10: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak İlmam mı? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yürekli...

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Her zaman, her yerde.

Teşekkür Günegül'le de bugün size Türk kahvesini anlatıyordum. Türk kahvesi, Türkler tarafından keşfedilen kahve hazırlama ve pişirme metodunun adı aslında. Bu da yine yanlış bilinir. Özel bir tadı, köpüğü, kokusu, pişirilişi, ikramı, kısacası kendine özgü bir kimliği ve geleneği vardır. Yani kahvenin adı Türk kahvesi değil. Önceleri Arap Yarımadası'nda kahve meyvesinin kaynatılmasıyla elde edilen içecek, bu yepyeni hazırlama ve pişirme metoduyla gerçek kahve lezzetine ve eşsiz aromasına kavuşuyor. Kahve ile Türkler sayesinde tanışan Avrupa, uzun yıllar kahveyi Türk kahvesi olarak bu yöntemle hazırlayıp tüketmiş. Güney ve Orta Amerika menşeli Arabica türü, yüksek kaliteli kahve çekirdeklerinden harmanlanan ve hani titizlikle kavrulan Türk kahvesi çok ince bir şekilde öğütülür. Az önce de söylediğim gibi ince öğütmemek gerekiyor. Biraz daha kalın öğütmek gerekiyor ki acı olmasın. Biraz da tarihini anlatayım size. 1543 yılında Yemen valisi Özdemir Paşa lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getiriyor. Türkler tarafından bulunan yepyeni hazırlama metodu sayesinde de kahve güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk kahvesi adını alıyor. Hikaye bununla kalmıyor elbette. Sonrası da var. Ve ben size şarkıların hemen sonrasında anlatacağım.

Gül Güne Gül'le de bugün Türk kahvesini konuşuyoruz ilk olarak. 1554 yılında Tahtakale'de açılan ve tüm şehre hızla yayılan kahvehaneler sayesinde halk kahveyle tanışıyor. Günün her saati kitap ve güzel yazıların okunduğu, satranç ve tavlaların oynandığı, şiir ve edebiyat sohbetlerinin yapıldığı kahvehaneler ve kahve kültürü dönemin sosyal hayatına elbette damgasını vuruyor. Saray mutfağında ve evlerde yerini alan kahve çok miktarda tüketilmeye başlanıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi çiğ kahve çekirdekleri tavalarda kavrulduktan sonra dibeklerde dövülerek cezvelerde pişirilmek suretiyle içiliyor ve en itibarlı dostlara büyük bir özenle ikram ediliyor. Kısa sürede gerek İstanbul'a yolu düşen tüccarlar ve seyyahlar gerekse Osmanlı elçileri sayesinde de Türk kahvesinin lezzeti ve ünü önce Avrupa'yı, oradan da tüm dünyayı sarıyor. Tabii kuru kahveci Mehmet Efendi de 1871 yılında ilk kez dolaplarda kavurup değirmende öğüttüğü kahveyi halkın tüketimine sunan markalardan bir tanesi. Biliyorsunuz günümüzde Türk kahvesi deyince akla gelen en böyle popüler isimlerden de bir tanesidir. Eminönü'ne yolu düşen herkes o kuyruğa mutlaka girer ve kendine kahve alır, değil mi? Böyle de bir gerçek var. Ya.

Gül Güne Gül'le de bugün Türk kahvesini anlatıyorum size. Türk kahvesi neden bu kadar popüler? Biraz da bundan bahsedeyim. Şimdi asırlardır çok popüler olmasının aslında çok sebebi var. Bunlardan bir tanesi elbette ki lezzeti. Herkes tarafından seviliyor, beğeniliyor. Diğer kahve çeşitlerinden daha koyu kıvamda pişiriliyor çünkü. Kendine has kokusuyla ve damakta bıraktığı lezzetle insanı birazcık galiba kendisine bağlıyor. Türk kahvesine Osmanlı dönemlerinden bu yana yüklenen manevi anlamda elbette kahvenin popüler olmasının bir diğer sebebi. Türk kahvesi geleneksel olarak biliyorsunuz özel kişileri ve özel zamanları sembolize eden bir yapıda. Tıpkı hani bayramlarda en yeni giysileri giymek gibi manevi değeri yüksek bir gelenek Türk kahvesi içmek tatlının yanında. İşte bu sebeple pek çok insan özel insanlarla geçirdiği dönemleri, anları kahveyle taçlandırmayı tercih ediyor. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır deyimi de aslında böyle ortaya çıkmıştır. Bunun hikayesini de anlatayım istiyorum size. Türk kahvesi fincanlarının zarif ve seçkin görünümü de galiba bu kahveyi sevmemizde birer faktör ne dersiniz? Elbette kararını da içerseniz oldukça da yararlı Türk kahvesi. Bir fincan kahvenin neden 40 yıl hatırı vardır bilir misiniz? Bunun çok güzel bir hikayesi var, anlatacağım az sonra. Yılbaşı...

0: güle güle, gül güle güle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
9: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
10: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
11: İlmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
10: Azer'in yüreğinde

0: de hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı, 2
3: işim garantisi, ilk servis hizmetleri için mühendisliği arayın. 0532 67 70 71 yol mühendisliği.

0: 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
4: Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır atasözünün gerçek hikayesini anlatmak istiyorum size. Üsküdarlı Bilge Yusuf'la Rum balıkçı Stelyon'un hikayesine dayanıyor. Yıl 1895, Eminönü yemiş iskelesi. Balıkçı kahvesine giren Osmanlı zabiti, "Bre Yusuf, herkese benden okkalı bir kahve ama şurada oturan Rum palikaryasına yok. Ona kahvem de akçem de haramdır," diyor. Bilge Yusuf kahveleri ikram ediyor. Bir kahve de Stelyon'un önüne koyuyor. Zabit adeta kükrüyor. "Ben ona haramdır demedim mi Yusuf?" Bilge Yusuf hiç istifini bozmuyor. "Komutan," diyor, "o kahve benden, ona helaldir." Stelyon minnetle bakıyor Yusuf'a. 1905 oluyor. Sisam adasında Rum isyanı başlıyor. Damat Ferit Paşa adaya asker çıkarıyor. Bilge Yusuf da asker ve adaya çıkan askerler arasında. Ancak ilk çatışmada esir düşüyor. 2 yıl yatıyor Samos zindanlarında. 2 yıl sonunda Rum çeteciler esir pazarlarında satışa çıkarıyor Yusuf'u. Mezatta 5 para 7 para sesleri arasında bir ses yükseliyor. "O Türk'e benden 5 kuruş hemen alıyorum." Sessizlik hakim oluyor. Rum alıyor Yusuf'u arabasına, köyün dışına çıkarıyor. Denize yakın bir yerde arabasını durduruyor. Dönüyor Yusuf'a, "Serbestsin Bilge Yusuf," diyor. Yusuf inanamıyor duruma. Rum'un ellerine yapışıyor. "Beyim, sen kimsin, nesin? Beni neden özgür bırakırsın?" diyor. Rum dönüyor Yusuf'a. "Ben," diyor, "balıkçı Stelyon." Yusuf çözemiyor durumu. Adamı tanımıyor çünkü. Rum uzun uzun anlatıyor. 12 yıl öncesine, yemiş iskelesine dönüyor. Detaylarıyla o günü anlatıyor ve "işte ben, bir fincan kahveyi helal ettiğin balıkçı Stelyon," diyor. Gözyaşları elbette sel oluyor. Sarmaş dolaş oluyorlar. Stelyon Yusuf'u kaçak yoldan İstanbul'a gönderiyor. Ve bu dostluk 35 yıl kadar devam ediyor. Her yıl birbirlerini ziyaret ediyorlar. Her ziyarette bir fincan kahve mutlaka var. Çocuklarına, torunlarına anlatıyorlar dostluklarını ve "bu kahvenin 40 yıl hatırı vardır," diyorlar.

Programın en başından beri söylüyorum, kahvenin Türk kültüründeki yeri apayrı. Hatta kahvaltı sözcüğü kahve öncesinde yenilen şeyler anlamına geliyor. Türk kahvesi öyle bir gelenek ki içimi için özel bir zaman bile yaratmışız. Genellikle sabah ve öğle öğünleri arasında içmeyi tercih ediyoruz. İşte kahvaltı sözcüğü de bu zamana bağlı olarak türetilmiş. Kahvenin suyla ikram edilmesinin de bir nedeni var. Onu da anlatmak isterim müsaadenizle. Rivayete göre bunun nedeni misafir ilk olarak kahveden içerse tok, suyu içerse aç olduğunu anlamak ve onun için sofra kurmakmış. Ancak kahvenin su ikramının asıl nedeni, eğer yemek yendiyse ağızdaki o tadı suyla dağıtmak ve kahvenin lezzetini tam anlamıyla alabilmek. Yani sandığımızın aksine kahvenin yanındaki suyun sonra değil önce içilmesi gerekiyor. Mesela damada tuzlu kahve yapılmasının da öyle. Kız istemelerinin hala bir numaralı oyuncusudur değil mi Türk kahvesi? Damada tuzlu bir şekilde sunulur. Bugün bununla ilgili pek çok şey rivayet edilse de aslında eskiden kadınlar o erkeği beğenmediklerinde ona tuzlu kahve, beğendiklerinde ise bol şekerli kahve ikram ederlermiş. Bunu ona öyle belirtirlermiş. Böylece damat da kızın düşüncesini öğreniverirmiş. Yine Türk kahvesini genelde bizler lokumla içmeyi tercih ederiz. Çünkü bir rivayet var bununla da alakalı. Eskiden insanlar misafirlerine memnuniyetlerini sormanın bir yolu olarak kahvenin yanında lokum ikram etmeyi tercih etmişler. Kahvesini içen misafir eğer üzerine lokumu da yerse ev sahibinin kendisine ağırlama şeklinden memnun kaldığını belirtiyor demekmiş. Yemezse ev sahibinin kendisine ağırlama şeklinden memnun kalmadığını söylüyor anlamına geliyormuş. Biliyor muydunuz? Az önce demiştim ki yararlı bir şey Türk kahvesi ama fazla içerseniz elbette yararından çok zararı dokunabilir. Türk kahvesi günde 3'ten fazla tüketildiğinde ritim bozukluklarına sebep olabilir diyor hekimler. Gerçi bütün kahveler için geçerli, bu sadece Türk kahvesi değil. Bu yüzden özellikle kalp rahatsızlığınız varsa birazcık dikkatli olmanız gerekiyor kahve tüketirken. Aşırı kahve tüketimi tansiyon problemlerine de sebep olabiliyor. Reflü, ülser gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerin de fazla kahve tüketmesi önerilmiyor. Aklınızın bir köşesinde bulunsun.

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan 90 şüpheliden 87'sinin tutuklandığını ve toplam 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Mersin'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 321 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve zengin mutfağıyla Mersin, yaşayan bir kültür hazinesidir dedi. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra Mersin mutfağı da ön plana çıkarılacak. Suriye'de savaşın sona ermesinin ardından başlayan yeniden yapılanma süreciyle birlikte Mersin ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve yıllar içerisinde oluşan kardeşlik bağlarının ticari işbirliklerine dönüştürülmesi amacıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Uluslararası Göç Örgütü ortak bir proje için çalışmalara başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden yerel üreticiler, şefler, akademisyenler ve gastronomi öğrencileri Mersin'de bir araya geldi. Etkinlikte topraktan sofraya uzanan üretim zinciri, yerel ürünlerin korunması ve gastronominin kültürel mirasla ilişkisi ele alındı. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin sanıklardan Hüseyin Ardaşı'ya müebbet hapis cezası verildi. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan hapis cezasına çarptırılan diğer sanıklar tahliye edildi. Aygar ailesiyle avukatlar sanıklara verilen cezalara tepki göstererek karara itiraz için dosyayı istinafa taşıyacaklarını kaydetti. Mersin'de jandarma ekiplerince Erdemli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde muhtarlık seçimi yapılacak. 2 yıldır görev yapan mevcut muhtarın Almanya'ya taşınması nedeniyle boşalan muhtarlık için 7 Haziran 2026 Pazar günü seçim yapılacak. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yolcu otobüsüyle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında emekli imam Ali Şefteli hayatını kaybetti. Mersin'de polis ekiplerince konaklama tesislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 2 işletmeye 92.904 lira idari para cezası uygulandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 18, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
4: her nesil. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
5: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
4: Azeri'nin

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
12: Radyo Ülkü.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
12: Radyo Ülkü.
13: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
12: Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: 33. geleneksel uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü bir

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programından Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mice Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencilerin Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Haftalık çalışmalarını 12 Mayıs Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki göstererek bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği yaşlı destek programına başvuruların alınmaya başladığını açıkladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 10-16 Mayıs dönemini kapsayan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı değerlendirmede bulundu. Uraloğlu demiryollarında 2017'den bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verildiğini açıkladı. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'a yönelik değerlendirmede bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk, dedi.
2: Spor.
1: Nesine 2. Lig Playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Sezai Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır, dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlik ve kardeşlik.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
0: Sizin için varız. Mersin'in günlük gazetesi Haberci. Okuyun, şehrinizden haberdar olun. Uyduda yayın yapan Mercan TV'yi izleyin. Kentinizi takip edin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
14: Saat 11.18'de sizlerleyiz.
15: Radyo Ülke'desiniz, Yerel Gündem'e başlıyoruz. Ben Serkan Tultay, bugün Hediye Erulu ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldin.
16: Merhaba.
15: Mersin'in gündemi değerlendireceğiz.
16: Günaydın.
15: Teşekkür ederiz.
16: Puslu bir Mersin'den.
15: Tozlu
16: bir Mersin'den günaydın.
15: Sisli değil aslında.
16: Sis deniliyor ama sis değil. O yüzden gönderme yapmak için biraz da söyledim onu.
15: Toz
16: bir taşı. Toz bulutu var şu anda.
15: Yani geçen hafta klima yakıyorduk, üşüyorduk. Bu hafta 30 dereceleri gördük. Gerçekten enteresan bir Mersin. Her zaman her şeyi yaşayabileceğim bir Mersin. Uzun tatillerle de işte karşı karşıya kalacağız yine.
16: Evet, meclis toplantısı var. Senin de bu haftaki köşe yazındı tatiller. Evet,
15: uzun tatilleri sevmiyorum ben, kendi adıma söyleyeyim.
16: Ben ülke için de çok doğru bulmuyorum aslında.
15: Evet.
16: Ama işte turizm hareketliliği denilerek maalesef.
15: Turizm. Tamamen turizm. Başka bir sektör değil. En çok hareketlenen sektör tamamen turizm aslında.
16: İşte ama yani Antalya turizminden bahsediyoruz gibi biraz oluyor burada. Hani Mersin bu işin turizmin tam olarak ne kadar neresinde?
15: Yok.
16: İşte yani.
15: Yok yani şu an Mersin'de turizm. Hani o gümrükten geçenleri sayıyor turizm il müdürlüğü.
16: Evet.
15: Ama baktığın zaman onlar tabii ki hiçbiri turist değil. Büyük çoğunluğu en azından turist değil. Fakat rakamsal olarak verilere ekleniyor. Ama Mersin'in turizmine baktığında hayır, öyle bir tablo yok. Hatta Mersin'de tatil yapmak istediğinde daha fazla para ödemen gerekiyor.
16: Kesinlikle. Şöyle bugünkü gazetemizin manşetinden, Haberci'den de örnek vermek gerekirse. İlk 3 ayda Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen yolcu sayısı 1.300.000 civarında. Bir turizmci uzmanla Sayın Numan Olcar'la bunu değerlendirdiğimizde 3 ayda Mersin'e gelen yolcunun bir haftada Antalya'ya giden yolcuya eşdeğer. olduğunu kendisi söyledi. Buradan da Mersin'de o istediğimiz işte turizm sıçramasını yapamadığımızın aslında havaalanının da buna yeterli olmadığının bir göstergesi olduğunu görmüş olduk.
15: Hayır, potansiyel olsa havalimanı bunu karşılayamayacak durumda mı? Zaten milyon, böyle bir akış da yok.
16: 9 milyon yolcu kapasitesine sahip bir havalimanı, Çukurova Havalimanı. Evet. Geçen yılki yolcu toplam trafiği 5,5 milyon. Yani 9 milyon
15: kapasiteye
16: 5,5
15: bile ulaşamadı.
16: Milyon. Ama tabii yolcu garantili bir havalimanı burası da. Yani kalan 3,5-4 milyon yolcu, gelmeyen yolcuya vurduğunda 9 milyon çünkü kapasitesi, 5,5 milyon kişi gelmiş. Kalan rakamı zaten firmaya ödeme yapılıyor. Ve bu yüzden de havalimanı neden çabalasın ki? Mesela tabii, turizmci liman olacağını da buna dikkat çekiyor. Diyor ki yani havalimanının yetersiz çalıştırıldığının da bir göstergesidir. İlk 3 ayda gelen 1 milyon 300 bin yolcu sayısı. Atıl bir havalimanı görüntüsü var. Ben de zaman zaman kullanıyorum havalimanını. İçerideki işte mağazalardan, dükkanlardan gördüğüm kadarıyla sefer hala beklediğimiz sayılarının yetersizliği bakımından hatlara baktığında çok da büyük bir beklediğimiz sıçramayı yapan bir havalimanı var mı dersen bölgeye hizmet verebilecek nitelikte yok. Hani Mersin ölçeğini düşünmeyin. Bakın adı üstünde uluslararası. Bölgeye hizmet vermesi gerekiyor ki bu bölgenin Mersin belki çok değildir ama diğer şehirlere vurduğunda gurbetçi özellikle kitlesi çok fazladır. İşte ne kadar tercih ediliyor? Benim de yurt dışından çok fazla işte akrabam, tanıdığım, arkadaşım, eş dostum var. Buraya, bu tarafa geleceği zaman daha hala eksik seferler var. Doğrudan maalesef ulaşım imkanı yok birçok bölge için. Havalimanı yönetiminin de ilgisizliği de diyebiliriz aslında buna. İşte şehrin lobi gücü burada devreye girer. Şehir bastırır, ister, yönlendirir, vizyon çizer, kapı açar, buluşturur. Hatırlarsan Narenciye Festivali'nin ilk yıllarında, yani Panayır havasında yaptığımız aslında yıllarda, aynı zamanda İstanbul'da Mersin Tanıtım Günleri yapılırdı. Hı hı. İşte
15: Ankara'da Fesane.
16: Ankara'da işte Fesane'de temaslar kurulurdu, bakanlara gidilirdi. Şöyle, şunu istiyoruz, bu olmalı, şu olabilir gibi konuşmalar olurdu. Lobi dediğimiz şey tam olarak da budur zaten. İşte havaalanını harekete geçirmek için de benzer bir şey gerekiyordu. Yani bir festivalimiz var mı etkinlik olarak? Şimdi havaalanında dönüp sana desek ey Mersin sen ben istiyorsun bir şeyler de bir de dön kendine bak sende ne var?
15: Turizm var
16: dese
15: mı?
16: Dese ne diyeceksin?
15: Turizm var
16: yani,
15: mı?
16: Yani altyapı var
15: festival
16: mı?
15: Festival var mı?
16: İşte şehirde altyapı var mı?
15: Ulaşım
16: yok,
15: sorunu
16: bak,
15: var.
16: En büyük sorunum ulaşım. Hava, ey Mersin tamam ben sana yolcu getireyim. Sen yolcuyu havaalanından taş ucuna nasıl götüreceksin? Bana bunu bir taş ucuna otelde otel var mı? Yani yol var mı? Otel var mı? Hani şey gibi oldu bu işte un var mı, şeker var mı, yağ var mı, yok ama helva istiyorum. Hani havaalanı da bir yerde işletmeye baktığında sana bu eleştirileri yönelttiğinde haklı duruma gelmiş oluyor. Turizm sadece işte bizi yıllarca Tarsus Kazanlı Turizm Seyhan projesinde işte havaalanı olmadığı için biz oraya yatırım yapmadık diye oraya alan büyük firmalar hep bu bahaneyle karşımıza çıktı ve yatırım yapmadılar. Cennet gibi bir bölgeyi alma yani 20 yıllık tahsis almalarına rağmen. Şimdi havaalanı geldi, yine yatırım yok. Mesela ona bakarsan. Çünkü lobi gücün yok. Şehir de bunu bastıramıyor. Şehir de bunun peşine düşmüyor. Arkasında durmuyor. Narenciye Festivali dediğimiz festival Mersin'in ekonomisinin, sosyal yapısının, kültürünün her anlamda desteklenebileceği bir etkinlik. Buluşturabilen, sana aidiyet hissettirebilen. Mersin demek limon demektir. Mesela bunu ne kadar hissediyoruz sokakta?
15: Hiç.
16: Şehirde. Ya da dışarıya ne kadar hissettirebiliyoruz? Giderken limona dair ne götürebiliyoruz dışarıya? Ben çok isterdim. Limon kolonyası, limon parfümü, limon lokumu, limon çikolatası. Çok isterdim bunları götürebilmeyi.
15: Dondurma mesela.
16: Limon dondurması yani. Yok. Mersin'le ilgili dışarıya limonla kendini gösterebileceğin hiçbir şeyimiz yok elimizde. Çok üzücü bir şekilde. Mersin'in içinde yaşayanlara da aidiyet hissettirebileceğin bir mekanın, ürünün, bir kimliğin, bir markan yok. Narenciye ve Turnişkil üzerinden. Festival bunlardan biridir. Kendini o şehre ait hissedersin. örneğin. Kültür Yolu Festivali yapılıyor bugün şehrimizde. İlk defa Mersin bu projeye dahil oldu. Turizmi desteklemek adına yapılan bir proje değil midir? Evet, turizmi desteklemek adına yapılan bir proje. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, himayesinde, Mersin Valiliği'nin buradaki ev sahipliğinde yapılıyor. Mersin'i tanıtmak, anlatmak, göstermek, yaşatmak için yapılan bir etkinlik. Ne kadar Mersinli'nin haberi var? Ne kadar
15: konserler daha çok ön plana çıktı. Yani insanlar beğendiği, sevdiği şarkıcı gelip seyredecek, izleyecek. Ücretsiz bir konser şehrin merkezinde. Yani baktığın zaman tamamen şu an konser odaklı gidiyor.
16: Belediye organizasyonlarından bir farkı yok.
15: Yok, onlar da öyle konser odaklı.
16: Ölçekte, vizyon çok dar. Demek istediğim bu. Yani şehir bile bunu sahiplenmezken, bu haliyle sahiplenmemesi çok normal. Çünkü öyle bir şey yaratmadınız. Sahiplenebilecek bir organizasyon havasında büründürülmedi işin gerçeği. O reklam ve tanıtım kısmı, buluşturma kısmı, sokaktaki insana bir şeylerle vermekle ilgili kısmı biraz eksik işin gerçeği. Onu söyleyelim. Bir de hep yani siyasetin gölgesinde kalıyor bizde ya da güç gölgesinde kalıyor. Yani güç savaşlarının gölgesinde kalıyor. Narenciye Festivali'nde de aynı şeyi yaşadık. Uluslararası Müzik Festivali'nde de aynı şeyi yaşadık. Çukurova Havalimanı'nda da aynı şeyi yaşıyoruz. Yani ya siyaset giriyor ya güç dengeleri işin içine giriyor.
15: Ya da belli bir kesime hitap ediyor.
16: Ya da aynen dediğim gibi belli bir zümrenin güdümünde ancak oluyor. O da zaten işte şehir sahiplenmemiş oluyor. Acı bir şekilde. Yani bugün Kültür Yolu Festivali'nde işte muhalefet yer almadı hiçbir etkinlikte. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı Balıkesir'de balık festivaline katılıyor aynı günlerde. Mersin'de değil mesela.
15: O da işte Türkiye Belediyeler yani, Birliği
16: tamam,
15: Başkanı.
16: Senin şehrinde de ilk kez Kültür Yolu Festivali yapılıyor ya hani.
15: Evet.
16: Orada da ne deniliyor? İşte muhalefete davetiye mi gönderilmedi? Yani biz hala davetiyelerle, siyasetle bilmem neyle uğraşıyoruz. Niye Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'a Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gittiğini bir önceki meclis toplantısında ballandıra anladıp kendine ne kadar güzel yaklaştığını, kendine ne kadar iyi davrandığını, isteklerinin ne kadar makul olup karşılandığını anlatmadı mı? Bir dünya övgüler dizmedi mi iktidara? Murat Kurum'a giderken davetiye mi bekledi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı? Doğru olanı yapmadı mı? Doğrusu da bu değil mi? Şehrin için gitmek, istemek, peşine düşmek değil mi? Senin şehrinde yapılan bir organizasyona davet beklemek nedir?
15: Bir de şöyle bir şey oldu. Bu Kültür Yolu Festivali ile ilgili dikkat ettiysen WhatsApp gruplarından işte gelen şarkıcılar, sanatçıların işte telifleri, şunlar bunlar nedeniyle organizasyonlarda basının görüntü alması, video çekmesi mümkün olmayacaktır. Biz size servis edeceğiz haberleri dendi. Tamam, bizim için daha kolay, teşekkür ederiz. Ama bir bakıyorsunuz 2 gün sonra geliyor.
16: Evet, şimdi beğenin beğenmeyin, kabul edin etmeyin. Gerçeği değiştirmiyor arkadaşlar. Magazin tanıtımın bir parçası.
15: Evet.
16: Bugün ünlülerin başka bir şehre gittiklerinde yedikleri içtikleri mekanlar, kaldıkları mekanlar, manzara paylaştıkları mekanlar yerli de yabancı da hem tanıtımınıza katkı sağlıyor hem de turistin doğrudan gelmesini sağlıyor. Doğrudan
15: tabii, tabii
16: ya.
15: Ki, tabii
16: buraya
15: ki.
16: Gitmiş, burada fotoğraf paylaşmış. Ben de gideyim, ben de burada fotoğraf paylaşayım. Şimdi bu sanatçı bu şehre kadar gelip konserinde, devamında, öncesinde, sonrasında tanıtıma katkı sunacak bir aşamasında basın mensuplarının her türlü uzak tutulması şehre kaybettirir.
15: Kesinlikle.
16: Kimseye kazandırmaz. Bunun telifle falan açıklaması olamaz yani. Ben gidip bütün konser kaydını tamamını yayınlayacaksam tabii ki de telifle ilgili orada bir sıkıntı olabilir ama gazetecilik böyle yapılan bir şey değil ki zaten. Hiçbir gazetenin, internet sitesinin, televizyonun, radyonun yayın saati de buna müsait değil arkadaşlar. Bir konseri baştan sona yayınlayacak. Böyle bir şey zaten olamaz. Bakış açınız o kadar çağın gerisinde ki organizasyonu yaparken. Tam tersine. O gelen ünlülerin, tanınmış insanların, kitlelere hitap eden, kitleleri yönlendirme gücü olan insanların şehirde daha çok görünür olmasını sağlamanız gerekiyor. Bu da basın yardımıyla olur. Gazeteci yardımıyla olur. Gidip bir yerde tantuni yemesi, gidip bir yerde dondurma yemesi, bir sahilden fotoğraf paylaşması, bir karette pozu vermesi, bir mavi yengeç yemesi, bir Tarsus fındık lahmacun yemesi ya da yedi uyurları ziyaret etmesi gibi. Görseller.
15: Ama bunların hepsi birer organizasyon biliyorsun. Yani sanatçıyı getir, otele yerleştir, akşam konsere çıksın, sonra hadi evine.
16: Gitsin. Bu mudur? Ama gazeteci de gelip o konseri çekmesin.
15: Evet.
16: Yani bakış açınız o kadar dar ki. Biz bu şekilde turizmi zaten sağlayamayız. Tanıtımı zaten sağlayamayız. Bodrum'u Bodrum yapan ünlülerin akın etmesidir.
15: Tabii ki.
16: Yani bu kadar basit. Şimdi sen buradaki bir koyda, kral koyunda bir ne bileyim hani katlettin de çisan misan da kalmadı da işte. Yani düşünsene Toroslarda bir yörük çadırında ki yörük göçü zamanında Kurban Bayramı öncesinde en önemli işte görsellerin Turunçgil, yeşillik, Toroslar, orman dediğin yerde ünlüyü buluşturabiliyor musun? Bir araya getirebiliyor musun?
15: Adı da
16: musun?
15: Kültür yolu değil mi zaten?
16: Hangi kültürel varlığınla, değerinle onu buluşturabiliyorsun? Hani bu çok yanlış, bu çok eksik bir şey. Mesela hani ben yapmış olmak için yapılıyor. Hani dediğin gibi konser. İşte bir belediye organizasyonundan farksız. Belediye de yapıyor konseri sahilde.
15: Evet.
16: Bu kadar. Bir adım ileri taşıması gerekiyor Kültür Yolu Festivali'nde bunu. Bizim kendi içimizde sen ben bizim olan o derneğin başkanı bu üniversitede hocayla yaptığımız sempozyumlar, paneller tabii ki de olacak. Akademik altyapısı, o konuşmalar, o birikim tabii ki de masaya yatırılacak. Bu ayrı. Bunları fazlasıyla yapıyoruz. İşin teorik kısmını fazlasıyla, akademik kısmını fazlasıyla yapıyoruz. Pratikte görsel dediğimiz kompozisyonu tamamlayacak, büyük resimdeki o güzel manzarayı gözümüzün önüne böyle getirecek nokta atışlarını yapamıyoruz. Kalenin önünde top çeviriyoruz ama gol olmuyor. Mersin'in sorunu bu. Bu kadar güzel doğal kültürel varlığın var. Kültür Yolu Festivali'nde mesela ben çok üzüldüm. Bir de sadece lezzet ayağı ağırlıklı öne çıkarılmaya çalışılıyor. Bizim lezzetten çok çok büyük fazla değerlerimiz var. Yani lezzet bunun bir kısmı. Yani sadece lezzete sığdırılamayacak bir Mersin var karşımızda bence.
15: Ya gastronomi artık tabii ki çok önemli.
16: Evet, bir bu, ayak ama.
15: Tabii
16: saç
15: ki.
16: Ayaklarından
15: her
16: biri.
15: Her şey değil tabii ki. Nasıl ki konser her şey değilse o da değil.
16: Değil. Yani belediyeleri de işte eleştiriyorum ya burada. Hani kitleleri Ahmet'e Mehmet'e spesifik bir şey vermektense çoğunluk kitlesel bir konser düzenleyelim. Sevilen bir sanatçı getirelim. Aa Mersin'i tanıttık. Öyle bir şey yok. Öyle bir tanıtım yok yani.
15: Yok
16: tanıtım
15: zaten hani ben değil. Şu an sosyal medyada olsun, magazinde olsun öyle Mersin'de şu şarkıcı yer aldı, salladı öyle bir hava yok yani.
16: Ya sallasa da o tanıtım değil tam olarak.
15: Değil öyle tabii. Şey ama en azından yani. Hani böyle bir şeyleri seviyoruz
16: tabii,
15: ya biz.
16: Tabii
15: öyle
16: tamam ama.
15: Gürültüleri seviyoruz.
16: Yani bizim kendi ulusal televizyon kanallarımızda haber olan İtalya'da ya da Fransa'nın bir kasabasındaki bir domates festivalinde ünlü bir sanatçının şehri salladığı anlatılmıyor arkadaşlar.
15: Tabii ki.
16: O festivalin yarattığı renkli görüntü anlatılıyor.
15: Ben çok uç bir örnek vereyim. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları.
16: Evet, değil mi?
15: Daha büyük reklama vesile oldu.
16: Oldu.
15: Şehirde.
16: Kesinlikle.
15: Sosyal medyada çok daha fazla etkileşim aldı.
16: Etkileşim aldı.
15: Evet.
16: Ahmet Spor kutlamaları da aynı şekilde. Yani
15: tabii
16: Mersin'deki
15: tabii.
16: Güneydoğu vatandaşının
15: evet.
16: Sayısının çok olmasıyla birlikte.
15: Evet.
16: Sosyal medyada özellikle inanılmaz bir Mersin şeyi de vardı. Mesela görselleri de vardı. Yani hem dar bir açıdan bakıyoruz, hem sosyal medyayı düşünmüyoruz, hem de sadece kendi ölçeğimizi, kendi kitlemizi memnun etmek gibi bakıyoruz olaya. Hani Mersinliler, sizi binlerce kişiyi bir alanda buluşturduk, ne yaptık? Konser düzenledik. Yani bu kolaycılığa kaçmak. Yani Kültür Yolu Festivali için de böyle, belediyeler için de böyle ki bir yandan da yok efendim davet ettin, davet etmedin, iktidarın projesiydi, bilmem neydi yani. Ya bunun bize ne faydası var?
15: Bir ara hatırlıyor musun? Cumhurbaşkanı'nın işte şehir ziyaretlerinde belediye başkanları onu karşılayacak mı, karşılamayacak mı? Tartışmalar da vardı.
16: Tabii ki de Cumhurbaşkanı ya.
15: İşte bunun o tartışmalar vardı. Bu da senin kentine gelmiş bir festival.
16: Tabii ki de ya öyle şey olur mu ya?
15: Kentine nasıl gelmiş bir bakan.
16: Ben kabul etmiyorum. Dışarıda sen bırakılmayı kabul etmemen lazım. Senin mücadele etmen lazım. Nasıl Ankara'ya gidip projelerin için destek aramayı biliyorsan ki doğrusu da bu araman gerekiyor. Şehrinde yapılan bu festivalde de bu organizasyonda da olman gerekiyor.
15: Bir de Turizm Bakanı gelmiş. Yani Mersin'in yani, aslında önemli bir bakan olarak da düşünebilirsin.
16: Tabii ki de. Ne demek biz davet edilmedik, edilmeliydik ya da edildi mi edilmedi mi onun da açıklaması yok yani. Hani
15: tabii
16: bu bilmiyoruz. Da havada.
15: Sadece yok, bilmiyorum. Karede
16: çıkın,
15: yoklar.
16: Tamam çıkın bunu da söyleyin o zaman. Bunun da bilgisini verin. Havayı konuşmayalım mesela. Bilmiyoruz yani. Hani bunu da söylemiyorsunuz. Aynı gün şehrinde bu kadar önemli bir etkinlik varken Balıkesir'deki balık festivalinde ne işin var Vahap Seçer? Ne işin var yani? O kadar da değil.
15: Artık Türkiye siyaseti.
16: Tabii ki de Türkiye siyaseti. Onu ben görüyorum da bak her zaman her yerde olmaz. Hani nokta atışı olman gereken yerler vardır Serkan. O kadar da olmamalı yani. Bu doğru bir şey değil. Bunun bize şimdi ne faydası oldu? Sen katılmadın, tavrını gösterdin. Yani Mersin duruş mu gösterdi? Ondan sonra da kalkıp siyaset yapıyorsunuz diyorsunuz ki Mersin üvey evlat muamelesi görüyor diyorsun. Sen ne yapıyorsun? Sen nasıl mücadele ediyorsun? Var olmaya çalışıyor musun? Ben bunu da görmek istiyorum ama. Ben bunu istiyorum. Beni yani yönetici olarak seçtiğim insanlardan bu çabayı görmek istiyorum. Sabah bir televizyon kanalında Mersin'le ilgili şöyle bir tartışma vardı. Haber kanalında, işte CHP'ye yakın bir kanalda, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın Bakan Ersoy ilgisi dibinden ayrılmıyor. İşte tam şey yapmaya çalışıyor kendisine yakınlık
15: biraz
16: gösterip.
15: Kendi kişiliğiyle alakalı. O adamın kendi mizacıyla alakalı.
16: Tamam. Bunun Mersin'e ne faydası var?
15: Hiçbir faydası yok.
16: Hiçbir faydası yok. Mersin'deki turizm festivali mi konuşuluyor? Hayır. Mersin'in turizm potansiyeli mi konuşuluyor? Hayır. Mersin'in hak ettiği yatırımları alamadığı mı konuşuluyor? Hayır. Mersin için bir şey mi isteniyor? Hayır. Siyasete kurban gitmenin bir alemi yok. Bunun bize bir faydası yok. Bunun bize bir kazancı yok. Yapmayın, etmeyin. Yani Antalya, şimdi kendimizi küçük görmek açısından söylemiyorum ama bölgemizin ekonomik olarak lideri Antalya'dır. Turizm ağırlıklı.
15: Doğru.
16: Ekonomik olarak.
15: Evet.
16: Siyaset olarak lideri değildir.
15: Değildir asla.
16: Bakın, Adana ve Mersin daha fark atar zaman zaman, böyle duruma göre, yere göre.
15: Doğrudur.
16: Fark atar. Ama yani biz alamıyoruz ya. İstediğimiz hiçbir şey alamıyoruz yatırım olarak. Antalya alıyor. Ekonomik gücüyle alıyor. Sadece hani siyaseten bir şeylerle de değil. Ekonomik gücümüz de yok. Siyasi gücümüz de yok. Ben
15: yaptırım,
16: oynamıyorum, küstüm.
15: Yaptırım da yok.
16: Yani bu ona dönüyor. Ben davet edilmedim, küstüm, gelmiyorum. Ben oynamayacağım. Sen oynamayacaksın da 2,5 milyonluk, 3 milyona yakın şehri ne olacak? Sen oynamadığında bitmeyen projeleri meclis kürsüsünden sallaya sallaya eleştirmekten başka bir şey öteye gitmemiş olacaksın. Siz bir havaalanına ancak işte 10 yılda açtınız diyor ya Vahap Seçer, Sayın Vahap Seçer. Yani eleştiriyor ya, bitiremediniz yolu diyor. Hani diyor Çeşmeli yolunu bitir. İşte bunu Turizm Bakanı'na söyleyeceksin. İşte Turizm Bakanı buraya geliyor ya, isteyeceksin. İşte bunu anlatacaksın. Sen anlatmayı denemekle sorumlusun.
15: Antalya'da otelleriniz var. Mersin'e de açmayı düşünüyor musunuz?
16: Evet. Değil mi? Tarsus Kazanlı projesi ne olacak? Yani senin, biz seni oraya onun için seçtik. Bunları söylemen için seçtik. Bunları istemen için seçtik. Bunları takip etmen için seçtik. Milletvekillerinde aynı. Birlikte hareket ediyorsunuz. Yani milletvekilleri burada mecliste önerge veriyorum diyorsunuz ya. Hani çalışıyorum, sonra önergesi. Burada yüzüne söyleyeceksin. Burada yüzleşeceksin. Yüz yüze geleceksin. Davet beklemeyeceksin. Sen yani siyasetçi davet bekleyerek iş yapmaz ya. Yapmamalı zaten. İstemektir, almaktır, mücadele etmektir, kovalamaktır, dosya peşinde koşmak değildir. Öyle bir şey yok. Yani emeğini, mesaini, çabanı burada bizim gözümüzün önünde göstereceksin. Bağır edeceksin. Biz göreceğiz onu. Ne demek katılmamak, gelmemek? Ben kesinlikle yanlış buluyorum. Mersin'in birlikteliği açısından da şöyle bir gözünüzün önüne getirin arkadaşlar. Kültür Yolu Festivali'nde bakan, sayın mali, İktidar milletvekilleri, işte Cumhur İttifakı milletvekilleri, il başkanları, meclis üyeleri bir kitle olarak karşınızda. Dizilin karşısına boncuk gibi. Dizilin. CHP, İyi Parti, DEM Parti, Mersin'de diyorsunuz ya %60'la 70'le kazandık belediyeleri, bugün %90'la kazanırız. Bir görsünler karşılarında o zaman Mersin'i, değil mi? Bir dizilin şöyle meclis üyelerinizde, il başkanlarınızda, belediye başkanlarınızda, milletvekillerinizde.
15: İş insanları gidiyor.
16: Evet, gidiyor. Aynen öyle. Hafta sonu bir düğün vardı. Ticaret odasının yönetimindeki bir ismin evladının düğünüydü. Aynı masadaydı herkes.
15: İşte onu
16: herkes
15: söylüyorum yan yanaydı. Yani bir yerde buluşabiliyor insanlar.
16: Tabii. O iş insanlarının özellikle düğünlerinde, cenazelerinde, şeylerinde maşallah gayet güzel yan yanasınız. Aynı masadasınız. Gülerek, kahkahalarla, sohbetler eşliğinde bir araya gelebiliyorsunuz. Niye konu Mersin'in kazanacağı bir şey olduğunda işin içine güç dengesi, siyasette de bir şey sokuyorsunuz. Gerek yok ya. Bir de siz adım atın yani. Hani sizden de bir adım görelim. İktidar bizi ötekileştiriyor. Sen de ötekileştiriyorsun. Mersin'e ne faydası var bu yaptığının? Bana bir faydası yok arkadaş. Ben kendime, şehrime faydası olacak çalışma istiyorum. Senden bunun azmini görmek istiyorum. Mersin'in en büyük sorunlarını dile getirmeni istiyorum. Senin nerede anlatacaksın Mersin'in sorunlarını? Kime anlatacaksın? İktidara. Nerede anlatacaksın? Kitleler önünde. Değil mi? Sen o kültür festivalinin açılışına gitseydin sana konuşma verilmeyecek miydi? O ya, zaman konuş. Haklı olur.
15: Ya böyle ki vermediler ama en azından orada ikili temasların olur. Biz buradayız evet. Dersin. Biz geldik
16: evet.
15: Dersin.
16: Biz buradayız. Bak burası senin şehrin.
15: Evet.
16: Sen şehrini bırakıp gidiyorsun. Ondan sonra da eleştiriyorsun. Sen sahip çıkacaksın önce.
15: Anlatmak istediğim önceden planlanmış programlar vardı, o yüzden katılamadık.
16: Ya çok üzücü. İşte Mersin'in bu sahipsizliği, Mersin'in bu bölünerek böl parçala yönet anlayışıyla hiçbir yere varamaması, bu kadar kültürel, doğal, tarihi güzelliklerinin olup da değerlendirilememesi hep bu sebeplerden. O kadar ayrıştırılmamızdan. Ondan sonra Mersin üvey evlat işte yatırım alamıyor. Alamaz. İstemezsen de alamazsın, mücadele etmezsen de alamazsın, çabalamazsan da alamazsın. Antalya sadece hani para kazandığı için almıyor o yatırımları arkadaşlar. İstiyor, lobi var. Antep. Lobi var yani, Konya lobi var. İktidara yakınlık değil, lobi var, lobi. Kayseri lobi var.
15: Artık kent markalaşmış. Bir marka kent.
16: Yani
15: olmuş.
16: Tarsus'ta bile lobi var ya. Bak Mersin'de yok ama Tarsus birbirini var, bu anlamda tutuyor. Yani esnaf odası seçimlerinde esnaf odası başkan adaylarından mevcut başkan Veysel Sarı Tarsus Belediye Başkanı'na yüklendi. İşte esnafı tehdit ediyor, işte Giritli Başkan gibi ayrımcı ifadeler kullandı. 2-3 gün sonra yapılan Tarsus Belediye Meclisi'nde MHP'de, AKP'de, diğer işte partilerde Tarsus Belediye Başkanı'na sahip çıktılar.
15: Tabii canım, hepsi tepki verdiler, Veysel Sarı'ya.
16: Veysel Sarı'ya tepki gösterdiler, Ali Boltaç'a destek verdiler.
15: Çok
16: çünkü
15: doğru.
16: Tarsusluluk bilinci orada devreye girdi. Yani gerçek anlamda, olması gereken şekilde. Ha, Ali Boltaç'ı orada eleştiriyorum. Yani sen esnaf odası başkanıyla kavganı da bu kadar meclis önünde meclise mal ederek de yapmalı mıydın? Bence yapmaya da bilirdin. Hani hemen esnaf odasına tahsis edilen bir yerleşkenin tahsis iptali için adım atmak falan, hani bu kadar.
15: Bir şahsi menfaat varsa tahsisi iptal edebilirsin.
16: Tabii ki de, ama bu olayın üstüne etmen.
15: Ama
16: düşmanca.
15: Eğer esnafın yararınaysa bunu yapmamalısın.
16: Şimdi bak, sen 69 oda yaklaşık 70 bin esnafı temsil eden bir birliği karşına alıyorsun. Veysel Sarı'yı değil sadece. Hı-hı. Hani bir de böyle bakmak lazım. Hani sapla samanı nasıl ayıracaksın? 69 odanın tamamını temsil eden de bir yapı var karşında. Hani bu kadar göz önünde, ekranlar önünde saatlerce konuşup tartışarak o zaman ayrı bir basın toplantısı düzenlemeliydin. Meclisi Tarsus'un sorunlarının konuşulacağı, Tarsus'un sorunlarına çözüm üretilmesi gereken meclisi bu kadar işgal etmemeliydi.
15: Orada biraz destek arayışıydı.
16: Tabii. Ve buldu da. Hı hı. Tamam da Tarsus'un sorunları konuşulmadı arkadaşlar. Tarsus'un sorunları hani çözüm bekliyor ya.
15: Hediye, ya Hediye, meclisleri takip ediyorsun. Yani gerçekten Mersin'in sorunları tartışılıyor mu?
16: İşte,
15: gerçekten
16: işte
15: Mersin'in
16: ben de onu anlatıyorum
15: beklentileri
16: zaten.
15: Konuşuluyor
16: siyaseti
15: mu?
16: Siyaseti alet ediliyor işte. Sorun orada. 3 saat 5 saat süren toplantılarda gerçekten konuşulması gereken
15: yayından önce ne
16: şeyler
15: dedik? Nerede o eski meclis üyeleri dedik değil mi? İsim isim kulaklarını çınlattık. Yani baktığın zaman yok yani. O eski hava da yok. O eski şimdi heyecan da yok.
16: Bugün Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısı var arkadaşlar, öğleden sonra saat 2'de. Ben de her zaman olduğu gibi yani kendim de bir gündeme bakarım ama olur da gözden kaçırdığım, benim bilmediğim bir konu var mıdır diye böyle birilerini de arayıp sorarım. Yani
15: bazen meclis komisyonlardan çıkabilir.
16: Evet, mecliste gündeme olabilecek, tartışma konusu olabilecek, öne çıkabilecek bir konu var
15: bazen
16: mı?
15: Bazen gündeme eklenir.
16: Diye meclisin önde gelen isimlerinden birine bunu sormuş olmama rağmen aldığım cevap sanırım yok.
15: Sanırım.
16: Yani sanırım.
15: Yok da değil yani. Sanırım galiba.
16: Yani o kadar ilgili.
15: Evet.
16: Düşün. Yani Mersin'in ne diyelim, kalbinin atması gereken belediye meclis toplantısı. Mersin'in
15: heyecanlı geçmesi gerekiyor bana
16: çözüm
15: göre.
16: Çözüm üretilmesi gereken, vizyon çizilmesi gereken, taleplerde bulunması gereken, lobi yaratılması gereken, siyaset yapılması gereken sorunlara dair meclis toplantısında en yetkin isimlerden birinin sanırım yok gibi bir böyle ilgisiz, alakasız tavrıyla şehirde zaten işte bu halinden öteye gidemez koca bir köy. Koca bir köy yani. Bu halinden öteye normal gidememesi. Hani döneriz, dolaşırız, sinekleriz. Yemeye başladı. Şu an deli gibi.
15: Başladı, başladı.
16: Zaten başlamıştı da şu an böyle
15: sıcak çökmesiyle beraber.
16: Yağmurların hep dedik ya sen hani çok yağmur yağdı.
15: Şu an bir de çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Özellikle parklarda, çocuk parklarında
16: çok ciddi bir
15: kene var.
16: Kene var. Çünkü ot var.
15: Yani bu kadar belediyelerin duyarsız olması, ilaçlama yapmaması, otları biçmemesi inanılır gibi değil.
16: Çok fazla yağmur yağdı.
15: Yağsan ne alakası var?
16: Su birikintileri, o sulak alanlardaki ilaçlama etkisiz kaldı. Su birikintisi, o şeyleri, giderleri, toprağın doyması. Muhtemelen bu sene çok ciddi bir sinek ve kene sorunu.
15: Ya şehir merkezinde ben bu kadar kene vakasıyla karşılaşmamıştım.
16: Ben de karşılaşmamıştım. Bu sene çok çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü belediyeler buna hazırlık yapmadı. Yani bu kadar yağmur yağdı, bunun sonucu bu olur gibi bir şey yok. Hazırlık yok, bilinç yok.
15: Hazırlık yok, duyarsızlık da var.
16: Duyarsızlık da var dediğin gibi. İşte sinek ve kene sorunu. Bak bunu konuşuyoruz, kocaman köy.
15: Mersin'de biz kene konuşur muyduk?
16: Yok. Niye konuşasın? Hani bu kadar değildi, sineği konuşuyor.
15: İç Anadolu'da daha çok görülür. Evet. İşte daha çok kırsal havalar alanda gözüküyor.
16: Havalar ısınsın daha çok göreceksin.
15: Tabii ki artacak, daha da artacak.
16: Havalar ısınsın daha da artacak bu. Niye? İşte meclis üyesi de diyor ki sanırım bir sorun yok diyor. Yani tartışmalı bir şey yok diyor yani. Ya, o kadar ilginç.
15: Ne güzel ama işte.
16: Günlük gülistanlık meclis üyeliği. Niye? Gayet aa, güzel. Dayım paşam, senin oğlum, benim kızım, onun yeğeni, bunun dayısı, onun parası var, bunun bilmem neyi var diye meclis üyesi olursa böyle olur. Böyle oluyor çünkü. Yani... Onun kızı, dayısı, kardeşi milletvekili oluyor. Onun da yeğeni meclis üyesi oluyor. Onun da abisi belediye başkanı oluyor. Onun da bilmem kardeşi rektör oluyor. Böyle işte şehirden de şey bekliyorsun, gelişim bekliyorsun, kalkınma bekliyorsun. Olur mu? Olmaz. Sen ben bizim oğlan oturur, yer içer, keyfimize bakarız oluyor yani. Acı bir şekilde. Ama bak Mersin altın mevduatında en zengin iller arasında. Kazanan kazanıyor şehirden. Parasına para katan.
15: Ki bu mevduat dedi de kayıtlıdır.
16: Tabii bir de bunun kayıt dışı var.
15: Yani kayıt dışı yani çok daha fazla.
16: Alt, ilk, yani altın mevduatında bankadaki ilk ondayız. Dokuzuncu sıradayız arkadaşlar.
15: Çok
16: koca
15: iyi.
16: Koca şehirleri bir düşünün. Türkiye'yi gözünüzün önüne getirin. 81 vilayeti. Yani Mersin gibi bir böyle bir şehir.
15: Kayıt dışı ile beraber ilk beşe gireriz
16: kesinlikle
15: bence.
16: Kesinlikle bence de ilk beşe gireriz. Yani kim kazanıyor? Şehir bu kadar kaybederken kim kazanıyor? Soru bu. Kim kazanıyor? İşte belli başlı isimler hep karşımıza böyle dönem dönem birileri bir takım aileler öne çıkıyor. Dönem dönem bir takım isimler öne geliyor. Onlar biraz geri plana gidiyor. Yenileri geliyor ama hep aynı çember aslında. Çok dışından göremiyorsun yani hep aynı çember içerisinde. Biz de burada Mersin sorunlarına çözüm üretilir mi, nasıl üretilir onun konuşmaya çalışıyoruz. Onlar konuşmuyor ki, onlar sorunlara çözüm derdinde değil ki. Neresinden tutup nasıl parçalasak derdinde. Bak şişe cama güzel, Mersin'e kötü haber işte.
15: Ama niyeyse şaşırmadık,
16: turizm,
15: biliyor musun?
16: Hani turizmle konuyu açtık, şehrin en güzel, en turistik bölgesinin kalbinin göbeğine maden atık depolama tesisi açmak istiyoruz.
15: Ben Bakan Ersoy'un konuşmalarından zaten herhangi bir umudum olmadığını teyit ettim. Ya. Çünkü tamamen bir güzelleme konuşmasıydı.
16: Tabii ki de.
15: 326 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı denizler falan. Yani Mersin'in sorunları ya da konuşulacak konular bunlar değil ki.
16: Onlar güzelleme yapacak iktidar. Sen karşılığını vereceksin. Ama sen yoksun orada, nasıl karşılığını vereceksin olmadığın bir yerde? Sen diyeceksin 326 kilometre sahil şeridindeki hani turizm tesisleri, hani turizm altyapısı. Ben tek başıma belediye olarak bunu yapamam diyorsun ya, onu orada söyleyeceksin işte. Yani bu kanalizasyon sistemleri, çarpık yapılaşma, kıyı kenar çizgisi kanununa uyum. Hani bunlar...
15: Bu karşılıklı suçlamaya döner. Sen de bunu yapmamıştın, sen de şöyle yapmıştın, ha döner yani.
16: Tamam, dönme. Yani bunu tespitinde bulun ama çözüm de sun. Bak tespitinde bulun, eleştirilerinde ama çözüm de sun. Hani çözüm? Çözüm yok. Yani biz bunu unuttuk, bundan vazgeçtik. Mersin Üniversitesi bu sayede yapıldı arkadaşlar. Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği o zaman gerçekten kuruluş amacına hizmet eden bir yapıda hizmet veriyordu. Mersin'de bir üniversite olması gerekiyor dedi.
15: Ben hatırlıyorum.
16: Bunun öncülüğünü yaptı.
15: Her yerde Mersin Üniversite istiyorum afişleri, ilanları
16: evet,
15: yer alırdı.
16: Evet, yapıldı. İktidara,
15: çok
16: muhalefete, yerel siyasete, genel siyasete baskı yapıldı.
15: Her yerde budur. İlanlar vardı.
16: Bu sayede Mersin Üniversitesi
15: kuruldu. O zaman
16: kuruldu.
15: Sosyal medya falan yok tabii.
16: Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin bu anlamdaki katkı bak o dönem çok büyüktür. Ama şimdi neredeler? Havada. Havadalar. Ayakları yere basmıyor. Bizim yaşadığımız sorunları yaşamıyorlar, görmüyorlar. Şehirden kopuklar, uzaklar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Üniversite yok. Hani şehirden kopuk bir hava var. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sizin akademik başarılarınızın şehirle bütünleşmesi gerekiyor. Özellikle tarım alanında. Çünkü bu şehrin kalbi hala tarım, bu şehrin geleceği hala tarımda. Bak haber yapmışız. İhracatta rekor kırıyor, içeride cep yakıyor.
15: Evet.
16: Turunçgil.
15: Turunçgil.
16: İlk 3 ayda Mersin zirvede, bölgenin turunçgil ihracatında, bu bölgede, Çukurova bölgesinde biz birinci iliz. Ki bu bölgede Türkiye'nin ihracatında birinci zaten. Hani yani bizim turunçgille ilgili çok şey yapmamız gerekiyor. Limon pahalı ya Mersin'de. Mersin'de limon pahalı, turunçgil, narenciye.
15: Mandalina para etmedi.
16: Evet, etmedi.
15: Portakal para etmedi.
16: Ama katma değerli ürüne de dönüştürmemen de bir sorun.
15: Dönüştürmedik tabii ki.
16: Yani dalında çürütüyorsun ya, meyve suyu fabrikan yok, reçelin yok, katma değerli ürünün yok. Buna dönüştürmezsen de böyle olur, para etmez. Ama ihracatta iyi malı gönderdiğinde güzel fiyata satıyorsun dışarıya.
15: Tabii.
16: Da ton olarak satıyorsun.
15: Ama üretici kazanmıyor.
16: İşte. Yani, ülke de kazanmıyor. Üretici de kazanmıyor, ülke de kazanmıyor. Üniversiteler bunun için bir şey yapmalı diyoruz ya. Mersin Sanayici ve İşçi İnsanlar Derneği bunun için bir şey yapmalı diyoruz ya. Hani güzellemeden bahsetmiyorum. İşte hükümeti eleştirmekten, yerel siyasetin arka bahçesi olmak. Yani bunların size kazandırıyor yani. Mersin'e bir faydası yok. Bu tabela dernekliği maalesef ki acı bir şekilde dipte şu anda Mersin'de. Dipte. Üretici de kazanmıyor, ülke de kazanmıyor. Üniversiteler bunun için bir şey yapmalı diyoruz ya. Mersin Sanayici ve İşçi İnsanlar Derneği bunun için bir şey yapmalı diyoruz ya. Hani güzellemeden bahsetmiyorum. İşte hükümeti eleştirmekten, yerel siyasetin arka bahçesi olmak. Yani bunların size kazandırıyor yani. Mersin.

0: Odası da bir tabela odası şekline sürükleniyor. Bir tane projeniz yok ya.
1: Şehrin hepsinde bir değişim gerekiyor mu?
0: Çözüm öneriniz yok, çözüm.
1: Hepsinde bir değişim gerekiyor mu? Yani değişim bir şeyi değiştirir mi?
0: Gelen gideni aratacaksa değişime bir esprisi yok ki. Aynı kafalar, aynı zihniyet devam edecekse değişim... Yani Macit Özcan'ı değiştirdik. Hani istediğimiz o dönüşümü yaratabildik mi? Mesela. Ben yaratabildiğimizi düşünmüyorum Serkan yani. Bugün şehrin durumuna baktığında ben Macit Özcan döneminde yaptığım muhabirkenki haberlerin aynılarını bugün de yapıyorum. Bak evet. Biraz önce sineği konuştuk, trafiği konuçuyoruz. Aynı haberleri konuştuk.
1: Altyapıyı konuşuyoruz. Geçen hafta altyapıyı konuştuk.
0: Evet.
1: Geçen hafta yağmur vardı.
0: Evet. Dedik bak sıcakların gelecek yani hani kaçınılmaz su. Sıcağın geleceğini hepimiz bilmiyor muyuz? Parklarda önlem alman gerekmiyor mu? Gerekiyor. Hani nerede? Yok. Yani kent hafızasını siyasete kurban ediyorsunuz. Kent altyapısını, kent üst yapısını, otopark yapamıyorsunuz. Şehrin yol güzergahlarını rahatlatamıyorsunuz. Esnafı rahatlatamıyorsunuz. Yani bir yandan da herkes birbirinin aynısı. Hani sadece yerel yöneticilere ya da idarecilere mesela eleştirmiyorum. İşte o yüzden dernekler ya da vakıflar ya da cemiyetleri de eleştiriyorum. Esnaf Odaları Birliği. Yani mevcut başkan bir önceki yönetimdeydi ya. Çok uzağa gitmeyelim. Eski yönetimleri eleştiriyor. Kendisi o yönetimlerdeydi. Bugün esnaf için ağzınızı açmıyorsunuz. Bakın biz ısrarla diyoruz ki neden birçok etkinlik sahilde yapılıyor, kültür parkta yapılıyor. Aha burada Atatürk Parkı bomboş duruyor. Kültür parkta park sorunun var. Yani kalabalık sorunun var, yığılma sorunun var. Üst üste oturuyorsun artık
1: tamam da,
0: neredeyse.
1: Esnafın iş yeri yıkılırken neredeydiniz? Ha,
0: ağzınızı açmadığınız durumlarda. Bak bugün hala şehir merkezinde çok ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var. Esnaf, küçük esnaf adına baktığında.
1: Evet.
0: Sanayi sitesine girmiyorum bile. Sanayi sitesi sorununa. Yani Sayın Veysel Sarı kaç yıldır bu işin içinde? Kaç tane sanayi sitesinin yapımına katkı sağladı?
1: Şoförler Odası Başkanlığı şimdi yapıyor.
0: Kaç, onu diyorum bak kaç tane.
1: Federasyonda görev yapıyor.
0: Ha, kaç tane sanayi sitesinin yapımına katkı sağlayabildi? Hani sadece suçu yerel yöneticilere ya da merkezi hükümetle atmakla sen ne yaptın? Sen ne kadar sesini çıkarabildin? Sen neredeydin?
1: Ama işte ne biliyor musun? Ben kendimi bildim bileli bazı isimler başkan olduğu sürece bir şey değişmeyecek.
0: Yani ama aynı zihniyet geldiğinde de değişmiyor.
1: Tabii ki.
0: Onu demek istiyorum. Yani bugün Sayın Talat Dinçer, Mersin CHP milletvekili esnaf odasından gitmedi mi?
1: Tabii.
0: Ha, gitti. Yani kaç tane sanayi sitesinin yapımına kalmış?
1: O zaman şöyle diyeceğiz. Biz odaları, borsaları, dernekleri bir sıçrama tahtası olarak görmemeliyiz.
0: Öyle.
1: Çünkü dikkat ediyorsan işte odalardan gidip milletvekili olanlar,
0: evet.
1: Barolardan gidip milletvekili
0: evet.
1: olanlar.
0: Maalesef. Döndüğünde şehre katkısı ne peki bu kişinin? Ne eser bırakmış, ne proje üretmiş, ne fikir yaratmış, fikir sunmuş şehre? Hani nerede? Bak Narenci Festivali'nin hali ortada. Hanginiz sahip
1: yok,
0: çıktınız?
1: Yok, yok zaten.
0: Turunçgil'de ihracat rekoru kırıyorsun. Yaş meyve sebzede. Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin genel sekreterliği Mersin'de Narenci Festivali'nin üstlenmesi gereken tüm ekonomik gücüyle yapısıyla İhracatçılar Birliği Mersin'de yok. Görünmez adam oynuyorlar. Yoklar yani. Hiçbir şeyinde yoklar. Mersin'in etinden sütünden faydalanıyorlar. Ama iş Mersin'e geri dönüp katkı verip bir şey sunmaya geldiğinde yoklar.
1: Biz hep şeyi bekliyoruz. İşte örnek veriyorum. Sayın Vali desin ki siz Narenci Festival yapacaksınız. Tamam. Sen Mersin İtman Yurdu Başkanı olacaksın. Sen
0: vali
1: destek vereceksin.
0: Olacak. Vali değişince
1: ne
0: olacak?
1: Ya birinden bekliyoruz.
0: Ya o vali devletin valisi.
1: Tabii ki.
0: Şehrin valisidir. Evet amenna ama devletin valisidir. Muş'ta da gider görev yapar. Karabük'te de gider görev yapar. Mersin'de de gelir görevini yapar. Devlet görevini yapar. Sen o gelenle gidenle iş yapamazsın. Var kendi varlığınla, özgür ağırlığınla, birlikteliğinle bir şeyler üretebilirsin. Bizde bu yok. Böl parçala yönet siyasetiyle muhalefette bundan ne malanıyor, iktidar da bundan ne malanıyor. Biz el elde baş başta oturuyoruz. Mersinli olarak acı bir şekilde. Bu çok üzücü yani. Ben Mersinlilerin de biraz takkeyi önüne koyup düşünmesi
1: i̇şte,
0: gerektiğini hep söylüyorum.
1: Turgay Bey yazmış. Turgay Öner. İyi yayınlar. Mersin'in olan bitenlerinden bizleri haberdar eden güzel insanlar sizlerden bir ricam olacak. Ben adamların paylaşımlarının altına yazmaktan bıktım. Siz radyoda bahsedersiniz. Belki işte bir şeyler değişir. Mezitli'de, Yenişehir'de belediye başkanlarının makamı şu ziyaret etti, bu geldi gitti. Genelde haber bültenlerde böyle geçiyor ya. Artık diyor türbeye döndü diyor buralar, ziyarete döndü diyorlar. Şimdi bakın yani bu
0: sevgili
1: insanların, bunların da çoğalması gerekiyor.

0: Radyo Nebatam'da yayınlar demiş. Evet, dinliyorum.
1: Sevgili Turgay Bey, hani diyorlar ya, ceket koysak kazanırız dedikleri bölgelerde niye hizmet yapsınlar?
0: Evet.
1: Seçmene bu şekilde hitap eden insanlar kendini hizmet yapmak zorunda hisseder mi?
0: Yok.
1: Hissetmez.
0: Çok hissetmiyor. O ismi çıkartıyorlar, başka ismi koyuyorlar.
1: Hissetmiyor yani. Şimdi mevcut belediye başkanlarının nelerle gündeme geldiğine bakalım. Nelerle anıldıklarını bir hatırlayalım. Hizmetle mi anılıyorlar?
0: Yok.
1: Operasyonlar, skandallar, krizler...
0: Özel hayatlar.
1: Acı değil mi? Mersin'in, Yenişehir bölgesinin, Mezitli bölgesinin neredeyse bir Toroslar kadar, Akdeniz kadar hizmete ihtiyacının olması acı değil mi? Buralar yeni yerleşim bölgeleri. Altyapı sorunu var, üst yapı sorunu var, spor tesisi sorunu var, çarpık yapılaşma sorunu var, trafik sorunu var, sinek sorunu var.
0: Yani, kene sorunu var.
1: İşte acı değil mi ya? Bir Toroslar, bir Akdeniz gibi sorunları var. Üzücü bir şekilde. Ama niye ceket koysak kazanırız diyorlar. İşte oturup o bölgenin insanı da bir kusura bakmasın da kendine dönüp bakacak. Sen sadece ideolojik emellerle sandığa gidip oy verirsen sonuçta bu olur.
0: Vallahi muhtarlık seçimlere daha heyecanlı geçiyor.
1: Kesinlikle. Ama o kadar hani...
0: Gücü yok, yetkisi yok ama...
1: Mersin adına söylüyorum. Yani Türkiye için de bu böyledir de umudumuzu kesmişiz ki. Evet. Muhtar bile memleketi bırakıp Almanya'ya taşınıyor Serkan.
0: Yani
1: böyle bir durum var bak, memleketten de o kadar ümidimizi ki adam muhtar olmuş, bak seçilmiş, kazanmış, 2 yıldır muhtar, Hamidiye Mahallesi'nin muhtarı,
0: Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi muhtarı,
1: ama
0: 2 yıl görev yaptı, ardından Almanya'ya taşındı.
1: Evet.
0: Ve şimdi o mahallede
1: gitti adam,
0: muhtarlık seçimi
1: aldı
0: yapılacak.
1: çoluğunu çocuğunu gitti yani, bildiğin. Şimdi mahalle seçime gidecek Haziran ayında.
0: Evet.
1: O kadar ki adam anlamış yani, onu idrak etmiş yani.
0: Bir tercih yapmış. Ya orası ya burası demiş.
1: Orası daha iyi, daha gelecekli görmüş yani.
0: Evet.
1: Anladın mı? Burada bir gelecek görmemiş adam. Muhtar olmuş, gelecek görmüyor. Sen ben ne yapalım?
0: Maaşı da garanti.
1: Yani sen ben ne yapalım? Bu şehirde yaşayan ne yapsın o zaman bak? Yani bize gelince biz karşımızda yaşayamayacağımız bir Mersin görüyoruz artık. Acı bir şekilde üzgünüm ama yaşanmayacak bir Mersin görüyoruz. Sokağa çıkamayacağın bir Mersin görüyoruz artık. Nefes alamıyorsun. Sıcağı ayrı dert, soğuğu ayrı dert, yağmuru ayrı dert. Hepsinde birebir sokakta o kadar çok sorun yaşıyorsun ki. Yürümen, kaldırımları kullanman mümkün değil yani. Trafikte, araçla seyahat etmen, bir yerden bir yere gitmen. Yani tren yapacağız diyorlar, kapatıyorlar, 2 sene açılmıyor. Yok. Yok, bekliyorsun yani. Hani
0: mahalle
1: ne olacak,
0: sakinleri isyanda.
1: Yol yapacağız diyorlar mesela. Yok, bekliyorsun. Yıllar geçiyor. Bir yeri kazıyorlar, gidiyorlar. Arkasından arayan soran, gelen giden yok. Doğal gaz yok şehir merkezinde. Ülke 5G'ye geçmiş, bizde internet yok. Yani yok, yoksun, kör öksüz. Kaldık böyle el elde baş başta. Garip yani, kör gibiyiz. Ben hatırlıyorum küçüklüğümde. Çok küçüktüm, daha okula başlamamıştım.
0: Keşke
1: bak.
0: Köy olsak.
1: biz şeye gittik. Adıyaman'a gittik dayımları ziyarete. Bayram falan da herhalde. Adıyaman bildiğin köydü. Hani hatırlıyorum mesela işte 25
0: her yerde tütün bahçeleri,
1: 25
0: tarım.
1: 25-30 yıl öncesini düşün. Şimdi çok şaşırmıştım ben. Mersin o zaman işte vardı mesela, yüksek katlı birkaç bina falan vardı. Hani Mersin daha, çok şaşırmıştım Adıyaman'ı gördüğümde. Yani hani ben şehir gibi zannediyordum. Mersin gibi köye gidiyoruz dememişlerdi çünkü. Hani köy değil bahsettikleri yer. Ben bayağı bir böyle afallamıştım karşımda bir köy görünce. Sonra Mersin'e geri dönünce işte Mersin gözüme çok büyük görünmüştü.
0: Kalabalık.
1: Çok, tabii yani böyle daha metropol bir şehir gibi görünmüştü gözüme.
0: Yıllar evvel ben de Adıyaman'a gittim de çok önce. Kimse yoktu sokakta. Yani
1: evet.
0: Garipsemiştim. Niye dedim? Herkes tarlada çalışıyor.
1: Aynen, değil mi?
0: Demişlerdi.
1: Sonra yani,
0: buradaki kalabalığı görünce orası sakin
1: ama,
0: gelebiliyor.
1: Hep sen bana laf çarpıyorsun, çok geziyorsun diye.
0: Gezmek iyidir.
1: Gezdikçe, gördükçe çok içim acıdı, çok
0: ben
1: üzüldüm.
0: Ben çok çalışıyorsun diye söylüyorum.
1: Yapacak bir şey yok yani. Hem geziyoruz hem çalışıyoruz. Mersin'in bu kadar güzel değerlere, doğaya, tarihe, kültür varlıklarına sahip olup da bu kadar sahipsiz olmasını görmek, onu anlamak, onu idrak etmek beni çok üzdü. Gezdikçe gördükçe buna üzülüyorum.
0: Evet, kıyaslama yapıyorsun ister
1: istemez. Yerlerde karşılaştırma yaptığımda.
0: Kıyaslama
1: yani Türkiye'de
0: yapıyorsun.
1: Görmediğim 81 ilden
0: 3-5 tane belki vardır.
1: Yok ya. 20-25 tane vardır diyeyim. Oo, yani. Hani birebir görmediğim, gezmediğim diyeyim. 20-25 tane şehir vardır. Ki bence kesinlikle Mersin ilk 10'dadır. Hani şeyine, kategorisine göre ilk 5'e de gireceği alanlar vardır tabii ki de. Ama dünyaya baktığımda hani merkez denilebilecek Avrupa'nın da, işte Rusya'da da, Türkiye Cumhuriyetler'de de, Orta Doğu'da da gittiğim ülkeler var. Mersin çok fark atabilecek aslında özelliklere sahip, biliyor musun? Fark atabilecek. Bak dünyayla kıyasladığımda bile, sahip oldukları açısından. Ama geri kalmışlıkta
0: işte bunun farkında değiliz ama. Farkında değiliz.
1: Yani ben Tataristan'a gittiğimde ağzım açık kaldı. Böyle bir kazan şehrine gittik. Çok güzel bir şehir. Şehir olarak söylüyorum, bakın şehirleşme açısından söylüyorum. Yani St. Petersburg'u zaten o ayrı bir, kıyaslayamazsın yani onu.
0: Müze gibi.
1: Müze yani, açık hava müzesi. Ama Tataristan'ın Kazan şehrinde, Kazakistan'da Almaty'ye, Astana'ya gittiğimde o şehirleri, o caddeleri, o sokakları gördüğümde, şehir yapılaşmasını gördüğümde hayret ettim. Cidden hayret ettim yani. İsveç'e gittiğimde o şehir yapılaşmasını gördüğümde, Londra'da, en son Almanya'da, yani Mersin'i, o hizmetlerin onda birini yapsan var ya, Mersin uçar diyorsun. Yani aklından hep bunlar geçiyor. Ya bu şu Mersin'de olsa, Mersin'de de böyle yapılsa diyorsun, nasıl olur, neler olur falan diyorsun yani. Çok acı bir şekilde için acıyor, üzülüyorsun.
0: Kıyaslama yapıyorsun
1: maalesef,
0: sürekli ister istemez.
1: Maalesef.
0: Evet, Hediye Rolü ile birlikteydik. Teşekkür ederiz.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan 90 şüpheliden 87'sinin tutuklandığını ve toplam 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Mersin'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 321 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve zengin mutfağıyla Mersin, yaşayan bir kültür hazinesidir dedi. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra Mersin mutfağı da ön plana çıkarılacak. Suriye'de savaşın sona ermesinin ardından başlayan yeniden yapılanma süreciyle birlikte Mersin ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve yıllar içerisinde oluşan kardeşlik bağlarının ticari işbirliklerine dönüştürülmesi amacıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Uluslararası Göç Örgütü ortak bir proje için çalışmalara başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden yerel üreticiler, şefler, akademisyenler ve gastronomi öğrencileri Mersin'de bir araya geldi. Etkinlikte topraktan sofraya uzanan üretim zinciri, yerel ürünlerin korunması ve gastronominin kültürel mirasla ilişkisi ele alındı. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin sanıklardan Hüseyin Ardaşı'ya müebbet hapis cezası verildi. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan hapis cezasına çarptırılan diğer sanıklar tahliye edildi. Aygar ailesiyle avukatlar sanıklara verilen cezalara tepki göstererek karara itiraz için dosyayı istinafa taşıyacaklarını kaydetti. Mersin'de jandarma ekiplerince Erdemli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde muhtarlık seçimi yapılacak. 2 yıldır görev yapan mevcut muhtarın Almanya'ya taşınması nedeniyle boşalan muhtarlık için 7 Haziran 2026 Pazar günü seçim yapılacak. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında emekli imam Ali Şefteli hayatını kaybetti. Mersin'de polis ekiplerince konaklama tesislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 2 işletmeye 92.904 lira idari para cezası uygulandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 18, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
14: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
18: En iyi müzik, en iyi program.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton Tonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
9: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
10: bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
9: Azer'in

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programından Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı, sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mice Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencilerin Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomik misyon programı kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Kabul'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dijital dönüşümü mutlaka yerli ve milli teknolojilerle hayata geçireceğiz. Ülkemizin yüksek teknolojili üretim kapasitesini güçlendiren, kritik alanlarda dışa bağımlılığını azaltan ve küresel pazarlarda rekabet gücünü arttıran işler yapmaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanlığı 24 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 224 şüphelinin yakalandığını, 133'ünün tutuklandığını açıkladı. Gazze'ye insani yardım taşımak için yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail müdahalesine uğrayan küresel Sumut filosu, teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla dün Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü şekilde yapılmaya başlandı. Dünya ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Spor. Nesine 2. Lig playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkalın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti.
0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En iyi müzik, en iyi program.

mucize gerek bize. Gidecek bir başka düş, bir düş ki korkmamış zamanın karşısında. Ve bir çağ gerek bize, ve bir çağ bundan özgür. Öyle çok şey var ki bak sana dair.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
3: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
2: Azer'in yürek

0: sektörü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programından Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı, sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mice Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencileri Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan 90 şüpheliden 87'sinin tutuklandığını ve toplam 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Mersin'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 321 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve zengin mutfağıyla Mersin, yaşayan bir kültür hazinesidir dedi. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra Mersin mutfağı da ön plana çıkarılacak. Suriye'de savaşın sona ermesinin ardından başlayan yeniden yapılanma süreciyle birlikte Mersin ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve yıllar içerisinde oluşan kardeşlik bağlarının ticari işbirliklerine dönüştürülmesi amacıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Uluslararası Göç Örgütü ortak bir proje için çalışmalara başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden yerel üreticiler, şefler, akademisyenler ve gastronomi öğrencileri Mersin'de bir araya geldi. Etkinlikte topraktan sofraya uzanan üretim zinciri, yerel ürünlerin korunması ve gastronominin kültürel mirasla ilişkisi ele alındı. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin sanıklardan Hüseyin Ardaşı'ya müebbet hapis cezası verildi. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan hapis cezasına çarptırılan diğer sanıklar tahliye edildi. Aygar ailesiyle avukatlar sanıklara verilen cezalara tepki göstererek karara itiraz için dosyayı istinafa taşıyacaklarını kaydetti. Mersin'de jandarma ekiplerince Erdemli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde muhtarlık seçimi yapılacak. 2 yıldır görev yapan mevcut muhtarın Almanya'ya taşınması nedeniyle boşalan muhtarlık için 7 Haziran 2026 Pazar günü seçim yapılacak. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında emekli imam Ali Şefteli hayatını kaybetti. Mersin'de polis ekiplerince konaklama tesislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 2 işletmeye 92.904 lira idari para cezası uygulandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 18, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azeri

0: de hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
12: Bazen 80'ler.
11: Oturmuşum.
12: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
13: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Güneş'in 1998 yılında çıkardığı Aşk Yarası isimli albümün çıkış parçası Alimallah'la başladık ve Demet Sağroğlu Gönlünce Yaşa'yla devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

Emel Müftüoğlu'nun 1994'te yayınlanan Emelci albümü gerçekten başarılıdır. Bu albümde Aykut Gürel'den Ercan Saçi'ye, Harun Kolçak'tan Murat Yeter'e, Şehrazat'a birçok isim bir araya gelmiştir. Sevmek En Büyük Devlet albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesi. Retro'ya Doğan Canku'yla devam ediyoruz. Yaşamak güzel.

Retro'ya 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla devam ediyoruz. Sertab Erener'in 99 yılında çıkardığı albümünden keyifli şarkısı Yanarım. Bir Aysel Gürel şarkısı, aynı zamanda geri vokalde Şebnem Ferah'ın da sesini belki duymuşsunuzdur. Kargo ile devam ediyoruz. Kargo'nun Sevmek Zor albümündeyiz. Şarkımız da Sen Her Zaman.

90'lı yılların en iyilerini çalmaya devam ediyoruz. Feridun Düzağaç'ın Köprüden Önce Son Çıkış isimli ikinci solo albümünün göz bebeklerinden bir tanesi Aşkın E Hali var sırada.

0: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
7: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
8: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
7: Azerin

0: hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programında Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mayıs Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencileri Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise

Kadın albümünün çıkış şarkılarından bir tanesi Bu Aşk Fazla Sana. Retro'nun yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve 1998 yılındayız. Teoman'ın o albümünden. Onun da çıkış şarkısı

1995'te çıkan 4. stüdyo albümü. Bütün şarkıların söz ve müziği kendisine ait. Bu albümün çıkış şarkısı Gidelim Buralardan bugün sizler için seçtiğimiz şarkıydı. Bülent Ortaçgil, Bu İş Çok Zor Yonca, bugünkü programımızın kapanış şarkısı.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Amar Sakyan'la bir araya geldi. Çiftçi görüşmede FETÖ'nün Türkiye'de demokrasiyi, anayasal düzeni ve millet iradesine hedef almaktan ibaret bir örgüt olmadığını, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde sinsice çıkarlarına hizmet edecek mensuplarını devşirmek üzere hareket ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkent Doha'da yapılacak temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü içinde bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan ikisi tutuklandı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Katmandu uçuşunu gerçekleştiren uçağı piste iniş yapmasının ardından iniş takımlarında duman görüldüğü gerekçesiyle tahliye edildi. Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için başvurular 18 Mayıs'ta başlayacak. Spor. Nesine 2. Lig playoff etabı beyaz grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
7: her nesile. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
13: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
15: Radyo Ülke.

0: yine temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
6: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlikte

0: birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programında Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı, sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Maestro Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencilerin Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: En iyi müzik, en

0: Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan 90 şüpheliden 87'sinin tutuklandığını ve toplam 216 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Mersin'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 321 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve zengin mutfağıyla Mersin, yaşayan bir kültür hazinesidir dedi. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra Mersin mutfağı da ön plana çıkarılacak. Suriye'de savaşın sona ermesinin ardından başlayan yeniden yapılanma süreciyle birlikte Mersin ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve yıllar içerisinde oluşan kardeşlik bağlarının ticari işbirliklerine dönüştürülmesi amacıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Uluslararası Göç Örgütü ortak bir proje için çalışmalara başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden yerel üreticiler, şefler, akademisyenler ve gastronomi öğrencileri Mersin'de bir araya geldi. Etkinlikte topraktan sofraya uzanan üretim zinciri, yerel ürünlerin korunması ve gastronominin kültürel mirasla ilişkisi ele alındı. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin sanıklardan Hüseyin Ardaşı'ya müebbet hapis cezası verildi. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan hapis cezasına çarptırılan diğer sanıklar tahliye edildi. Aygar ailesiyle avukatlar sanıklara verilen cezalara tepki göstererek karara itiraz için dosyayı istinafa taşıyacaklarını kaydetti. Mersin'de jandarma ekiplerince Erdemli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde muhtarlık seçimi yapılacak. 2 yıldır görev yapan mevcut muhtarın Almanya'ya taşınması nedeniyle boşalan muhtarlık için 7 Haziran 2026 Pazar günü seçim yapılacak. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında emekli imam Ali Şefteli hayatını kaybetti. Mersin'de polis ekiplerince konaklama tesislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 2 işletmeye 92.904 lira idari para cezası uygulandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 18, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
8: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
1: Azeri'nin

0: ve kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Yolunuz da açık olsun.
12: Radyomuz. Radyo Ülke.
14: Son 2 3

0: Cem'e Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gül'ü kaçıranlar bin pişman.

Herkese merhabalar. Havalar birazcık böyle kararsız gitse de en sonunda yaz gelecek. Bunun umuduyla başladım ben haftaya. İnşallah keyfiniz, neşeniz yerindedir. İşleriniz yolundadır. Güzel bir pazartesi günü. 11 Mayıs 2026'yı göstermekte takvimler. Bugün de Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başlıyor. Hoş geldin.

Şimdi biz Türk milleti olarak çayı gerçekten çok seviyoruz. Çaysız bir hayat düşünemiyoruz. Ama bir o kadar kahveye de bağlandık, farkında mısınız? Özellikle gençler arasında çok popüler. Hatta geçtiğimiz haftalarda böyle kahve çeşitlerini konuşmuştuk. Bugün de dedim ki Türk kahvesini anlatayım. Türk kahvesiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar var mı? Çeşitleri neler? Nasıl içmek lazım? Nasıl demlemek lazım? Hepsi bu programda. İki güzel şarkı sonrası

Türk kahvesi ile ilgili doğru bilinen yanlışlarla başlayalım istedim. Geleneksel Türk kahvesi demleme yöntemlerinde doğru bilinen yanlışlar var çünkü. Mesela bazıları Türk kahvesinin çok ince öğütülmesi gerektiğini düşünür. Aslında Türk kahvesini çok ince öğütmek kahveyi demlerken acı olmasına neden oluyor. İşte bu yüzden biraz daha kalın öğütülmesi gerekiyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun eğer böyle acı kahve içmeyi sevmiyorsanız. Öğütülmüş Türk kahvesini buzdolabında saklayanlar vardır. Mesela buzdolabında saklanan Türk kahvesi dolaptaki böyle sebze meyve kokularını çeker üstüne. İşte bu yüzden gün ışığından uzak, hava almayan bir kavanoz ya da klipsli kahve paketlerinde saklamak çok daha doğru. Bir de mesela genelde soğuk su kullanır insanlar kahve yaparken. Ama Türk kahvesi yapmak istiyorsanız ılık su kullanın diyor bu işin uzmanları. Kahvenin demleme zamanını kısaltmak ve acılaşmasını önlemek için. Yine acı kahve sevmiyorsanız bu noktaya lütfen özellikle dikkat edin.

Bu güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Türk kahvesiyle ilgili doğru bilinen yanlışları konuşuyoruz. Hepimiz hemen hemen her gün bir tane tüketiyoruz değil mi? Türk kahvesi sevilen lezzetlerin en başında geliyor. Peki onu doğru demlemeyi biliyor muyuz acaba? Bu konuda yapılan yanlışlar varmış. İşte ben de size o yanlışları ve doğrularını anlatıyorum. Mesela önce su sonra kahve mi ilave ediyorsunuz kahve yaparken? Bir düşünün bakalım. Önce kahve sonra su ilave edilmesi gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu şekilde topaklanma önleniyor. Ve bütün kahvenin suyla teması sağlanıyor. Bu arada Türk kahvesi demlenirken köpük oluşması için karıştırır ya insanlar genelde. Aslında Türk kahvesi hazırlarken asla karıştırılmaması gereken bir kahve. Köpük zaten kendiliğinden oluşuyor. Karıştırmak kahvenin yine acı olmasına sebep olan etkenlerden bir tanesi. Bir de böyle kısık ateşte yavaş yavaş demlemeyi tercih edenler vardır. Aslında Türk kahvesinin orta ateşte genelde 1.45 ile 2 dakika aralığında demlenmesi öneriliyor. Bu şekilde kahveden böyle maksimum lezzet performansı alabiliyorsunuz. Yine Türk kahvesi demlerken 2 veya daha fazla kahve yapılıyorsa bir taşım iki taşım yapıp köpük bölünür ya. Aslında Türk kahvesi yaparken bir cezvede en fazla 2 kişilik kahve demlemek gerekiyor ve tek seferde demleyip ocaktan almak gerekiyor. Ocaktan alıp ısıyı kesip tekrar eğer ocağa koyarsanız yine kahvenizin acılaştığını fark edebilirsiniz. Biraz

0: Gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
3: 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü bir

0: aktörü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programında Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı, sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Maestro Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencileri Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: En iyi müzik, en iyi

Gülüne Gül'le de birlikteyiz. Türk kahvesiyle ilgili doğru bilinen yanlışları konuşmaya da devam ediyoruz. Genelde bazı böyle kahve tiryakileri kullanacakları fincanı önceden ısıtırlar ya, bu da aslında yapılan hatalardan bir tanesiymiş. Fincanı ısıtmak kahvenin soğumasını engellediği için acılaşmaya neden oluyormuş. Isıtmak yerine içerisine 2 adet buz ya da soğuk su koyarak fincanı soğutmak gerekiyormuş. Bu sayede içilebilir ısıya çok daha çabuk geldiğini söylüyor bize bu işin uzmanları. Türk kahvesi fincanının yapısı genelde düz yapıda olmalıdır diye düşünürüz biz. Böyle tercih ederiz değil mi? Ama aslında Türk kahvesinin fincanı ağız yapısı dar, alt kısmının da geniş olması gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu sayede köpük dağılmıyor ve tel ve alt kısımda toplanıyor. Yani bu da demek oluyor ki içimi kolaylaşıyor. Yine Türk kahvesini demledikten hemen sonra içiyorsanız bu da yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Türk kahvesinin demlendikten sonra 2 ila 3 dakika sonra içilmesi gerekiyor. İçilebilir ısıya gelmesi ve telvenin dibe çökmesini beklemek için. Türk kahvesinin çeşitleri olduğunu da söylemiştim. Günümüzde çeşit çeşit kahveye ulaşmak artık biliyorsunuz son derece kolay. Kimileri acısını seviyor, kimileri biraz daha böyle tadını yumuşatmak için içine ne bileyim tarçın ekliyor, süt ekliyor, ekliyor da ekliyor. Herkesin sonuçta damak tadı farklı değil mi? Hazır süt demişken sütlü Türk kahvesi yani Mihrimah Sultan kahvesini de anlatmak istiyorum size. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

Bugün Türk kahvesini konuşuyoruz. Sütlü Türk kahvesi, yani Mihrimah Sultan kahvesini anlatacağımı söylemiştim. Türk kahvesi artık dünyaca ünlü bir içecek biliyorsunuz. Ama kahvenin farklı yorumları da tarih içerisinde kendine elbette yer bulmuş. İşte Sütlü Türk kahvesi de bu yorumlardan bir tanesi. 21 Mart 1522'de dünyaya gelen Mihrimah Sultan Topkapı Sarayı'nda doğuyor. Osmanlı Padişahı 1. Süleyman'la eşi Hürrem Sultan'ın ilk çocuğu ve tek kızı biliyorsunuz. İsminin manası Farsça ay ve güneştir. Literatürde adı Mihrimah olarak yaygınlık kazanan Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk kızı olmasından dolayı annesi Hürrem Sultan tarafından iyi eğitimler alması sağlanmış. Peki bunun kahveyle ne ilgisi var derseniz, Mihrimah Sultan tam bir kahve sever. Aynı zamanda da iyi bir keyifçi. Bir rivayete göre kahvesini içerken yumuşatmak amacıyla kahveye süt ekletiyor. Ve o zamandan bu zamana Osmanlı'nın dünyaya hediye ettiği kahveyi sütlü kahve olarak ortaya çıkarmış. Kültürümüzde güzel bir yere sahip olan Sütlü Türk kahvesinin diğer adı da bu yüzden Mihrimah Sultan kahvesi olarak yer etmiş ve nam salmış. 19. yüzyılda Osmanlı saray koleksiyonlarında sütlüklerin daha da yaygınlık kazandığını aslında görüyoruz tarihi kayıtlara baktığımızda. Bir de size Adıyaman namı diğer kervansaray kahvesini anlatmak istiyorum. Az sonra birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de bugün Türk kahvesini anlatıyordum size. Kervansaray kahvesinden de bahsedeceğimi söylemiştim. 7 çeşit karışımlı bir kahve duydunuz mu? İşte Adıyaman yöresine ait olan bu kahve tam da böyle. Peki bu bahsedilen karışım nedir diye soracak olursanız, ilk olarak Türk kahvesini listenin başına yerleştiriyorum. Hemen sonrasında keçi boynuzu, menengiç, damla sakızı, salep, çikolata, toz kreması mevcut. Adıyaman kahvesini dibe çöken telveli kahvelerden ayıran en önemli özellik ise dibinde telvenin kalmayışıdır. Fincanı çalkaladıktan sonra son deminde 7 farklı aromayı almanız da mümkün. Bu içeceğin içine katılan 7 farklı malzeme sağlık açısından da faydalı diyor bazı kaynaklar. Ama toz kreması bana soracak olursanız o kadar da faydalı bir şey değil. Menengiç, keçi boynuzunu bilemem, tartışılır ama dediğim gibi toz kreması bir işin içine girdiği zaman işte o

0: Güngül'le Gülgün'e Gül.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada bağımsız ve tarafsız yargının hukuk devletindeki kritik rolüne dikkati çekerek hukuk devletinin en genel tanımı bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerinin yansıtılacağı Birlikteyiz programının galası yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, günümüzde güvenlik sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmektedir. Bu nedenle böylesine özgün projeler birer medya çalışması olduğu gibi aynı zamanda milletle ordusu arasındaki güçlü bağı pekiştiren, güven duygusunu arttıran stratejik iletişim adımlarıdır dedi. Marif'in kalbinde Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Ramazan'ı kutluyorum, okulumu süslüyorum ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hep şunu söylüyoruz, emperyal güçlerin gözü kulağı bizim üstümüzde. Dolayısıyla bizim milli şuurumuz, milli bilincimiz her daim zinde olmalı. Bunu sağlamak için bizim bu anlamdaki önemli zamanları kullanmamız gerekiyor dedi. Tunceli Ovacık Karayolu kontrollü patlatma ve genişletme çalışması nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatılacak. Yolun 32. kilometresinde çalışmaların yürütüldüğü aktarılan açıklamada genişletme çalışmaları kapsamında 3. kontrollü patlatma 12 Mayıs günü saat 8'de gerçekleştirilecektir. Çalışmalar nedeniyle yolun 2 ila 3 gün kapalı kalacağı öngörülmektedir ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Dışişleri Bakanlarının Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu.
3: Spor.
2: Nesine 2. Lig Playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: 18 18 ay
0: 18, 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
9: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
8: Azer'in

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü.
9: Her zaman, her yerde.
8: Radyo Ülkü.

Köy Güne Gül'le de bugün size Türk kahvesini anlatıyordum. Türk kahvesi, Türkler tarafından keşfedilen kahve hazırlama ve pişirme metodunun adı aslında. Bu da yine yanlış bilinir. Özel bir tadı, köpüğü, kokusu, pişirilişi, ikramı, kısacası kendine özgü bir kimliği ve geleneği vardır. Yani kahvenin adı Türk kahvesi değil. Önceleri Arap Yarımadası'nda kahve meyvesinin kaynatılmasıyla elde edilen içecek, bu yepyeni hazırlama ve pişirme metoduyla gerçek kahve lezzetine ve eşsiz aromasına kavuşuyor. Kahve ile Türkler sayesinde tanışan Avrupa, uzun yıllar kahveyi Türk kahvesi olarak bu yöntemle hazırlayıp tüketmiş. Güney ve Orta Amerika menşeli Arabica türü, yüksek kaliteli kahve çekirdeklerinden harmanlanan ve hani titizlikle kavrulan Türk kahvesi çok ince bir şekilde öğütülür. Az önce de söylediğim gibi ince öğütmemek gerekiyor. Biraz daha kalın öğütmek gerekiyor ki acı olmasın. Biraz da tarihini anlatayım size. 1543 yılında Yemen valisi Özdemir Paşa lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getiriyor. Türkler tarafından bulunan yepyeni hazırlama metodu sayesinde de kahve güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk kahvesi adını alıyor. Hikaye bununla kalmıyor elbette. Sonrası da var. Ve ben size şarkıların hemen sonrasında anlatacağım.

Gül Güne Gül'le de bugün Türk kahvesini konuşuyoruz ilk olarak. 1554 yılında Tahtakale'de açılan ve tüm şehre hızla yayılan kahvehaneler sayesinde halk kahveyle tanışıyor. Günün her saati kitap ve güzel yazıların okunduğu, satranç ve tavlaların oynandığı, şiir ve edebiyat sohbetlerinin yapıldığı kahvehaneler ve kahve kültürü dönemin sosyal hayatına elbette damgasını vuruyor. Saray mutfağında ve evlerde yerini alan kahve çok miktarda tüketilmeye başlanıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi çiğ kahve çekirdekleri tavalarda kavrulduktan sonra dibeklerde dövülerek cezvelerde pişirilmek suretiyle içiliyor ve en itibarlı dostlara büyük bir özenle ikram ediliyor. Kısa sürede gerek İstanbul'a yolu düşen tüccarlar ve seyyahlar gerekse Osmanlı elçileri sayesinde de Türk kahvesinin lezzeti ve ünü önce Avrupa'yı, oradan da tüm dünyayı sarıyor. Tabii kuru kahveci Mehmet Efendi de 1871 yılında ilk kez dolaplarda kavurup değirmende öğüttüğü kahveyi halkın tüketimine sunan markalardan bir tanesi. Biliyorsunuz günümüzde Türk kahvesi deyince akla gelen en böyle popüler isimlerden de bir tanesidir. Eminönü'ne yolu düşen herkes o kuyruğa mutlaka girer ve kendine kahve alır, değil mi? Böyle de bir gerçek var. Ya.

Gül Güne Gül'le de bugün Türk kahvesini anlatıyorum size. Türk kahvesi neden bu kadar popüler? Biraz da bundan bahsedeyim. Şimdi asırlardır çok popüler olmasının aslında çok sebebi var. Bunlardan bir tanesi elbette ki lezzeti. Herkes tarafından seviliyor, beğeniliyor. Diğer kahve çeşitlerinden daha koyu kıvamda pişiriliyor çünkü. Kendine has kokusuyla ve damakta bıraktığı lezzetle insanı birazcık galiba kendisine bağlıyor. Türk kahvesine Osmanlı dönemlerinden bu yana yüklenen manevi anlamda elbette kahvenin popüler olmasının bir diğer sebebi. Türk kahvesi geleneksel olarak biliyorsunuz özel kişileri ve özel zamanları sembolize eden bir yapıda. Tıpkı hani bayramlarda en yeni giysileri giymek gibi manevi değeri yüksek bir gelenek Türk kahvesi içmek tatlının yanında. İşte bu sebeple pek çok insan özel insanlarla geçirdiği dönemleri, anları kahveyle taçlandırmayı tercih ediyor. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır deyimi de aslında böyle ortaya çıkmıştır. Bunun hikayesini de anlatayım istiyorum size. Türk kahvesi fincanlarının zarif ve seçkin görünümü de galiba bu kahveyi sevmemizde birer faktör, ne dersiniz? Elbette kararında içerseniz oldukça da yararlı Türk kahvesi. Bir fincan kahvenin neden 40 yıl hatırı vardır bilir misiniz? Bunun çok güzel bir hikayesi var, anlatacağım az sonra.

0: Güngül'le Güngül'e Güngül.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
3: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
4: bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
3: Azer'in

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke. Radyo Ülkü.
12: Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır atasözünün gerçek hikayesini anlatmak istiyorum size. Üsküdarlı Bilge Yusuf'la Rum balıkçı Stelyon'un hikayesine dayanıyor. Yıl 1895, Eminönü yemiş iskelesi. Balıkçı kahvesine giren Osmanlı zabiti Bre Yusuf, herkese benden okkalı bir kahve ama şurada oturan Rum palikaryasına yok, ona kahvem de akçem de haramdır diyor. Bilge Yusuf kahveleri ikram ediyor. Bir kahve de Stelyon'un önüne koyuyor. Zabit adeta kükrüyor. Ben ona haramdır demedim mi Yusuf? Bilge Yusuf hiç istifini bozmuyor. Komutan diyor, o kahve benden, ona helaldir. Stelyon minnetle bakıyor Yusuf'a. 1905 oluyor. Sisam adasında Rum isyanı başlıyor. Damat Ferit Paşa adaya asker çıkarıyor. Bilge Yusuf da asker ve adaya çıkan askerler arasında. Ancak ilk çatışmada esir düşüyor. 2 yıl yatıyor Samos zindanlarında. 2 yıl sonunda Rum çeteciler esir pazarlarında satışa çıkarıyor Yusuf'u. Mezatta 5 para 7 para sesleri arasında bir ses yükseliyor. O Türk'e benden 5 kuruş hemen alıyorum. Sessizlik hakim oluyor. Rum alıyor Yusuf'u arabasına, köyün dışına çıkarıyor. Denize yakın bir yerde arabasını durduruyor. Dönüyor Yusuf'a, serbestsin Bilge Yusuf diyor. Yusuf inanamıyor duruma. Rum'un ellerine yapışıyor. Beyim sen kimsin, nesin, beni neden özgür bırakırsın diyor. Rum dönüyor Yusuf'a. Ben diyor balıkçı Stelyon. Yusuf çözemiyor durumu. Adamı tanımıyor çünkü. Rum uzun uzun anlatıyor. 12 yıl öncesine, yemiş iskelesine dönüyor. Detaylarıyla o günü anlatıyor ve işte ben bir fincan kahveyi helal ettiğin balıkçı Stelyon diyor. Göz yaşları elbette sel oluyor. Sarmaş dolaş oluyorlar. Stelyon Yusuf'u kaçak yoldan İstanbul'a gönderiyor. Ve bu dostluk 35 yıl kadar devam ediyor. Her yıl birbirlerini ziyaret ediyorlar. Her ziyarette bir fincan kahve mutlaka var. Çocuklarına, torunlarına anlatıyorlar dostluklarını ve bu kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyorlar. Yedi.

kahvesi öyle bir gelenek ki içimi için özel bir zaman bile yaratmışız. Genellikle sabah ve öğle öğünleri arasında içmeyi tercih ediyoruz. İşte kahvaltı sözcüğü de bu zamana bağlı olarak türetilmiş. Kahvenin suyla ikram edilmesinin de bir nedeni var. Onu da anlatmak isterim müsaadenizle. Rivayete göre bunun nedeni misafir ilk olarak kahveden içerse tok, suyu içerse aç olduğunu anlamak ve onun için sofra kurmakmış. Ancak kahvenin su ikramının asıl nedeni eğer yemek yendiyse ağızdaki o tadı suyla dağıtmak ve kahvenin lezzetini tam anlamıyla alabilmek. Yani sandığımızın aksine kahvenin yanındaki suyun sonra değil önce içilmesi gerekiyor. Mesela damada tuzlu kahve yapılmasının da öyle. Kız istemelerinin hala bir numaralı oyuncusudur değil mi? Türk kahvesi damada tuzlu bir şekilde sunulur. Bugün bununla ilgili pek çok şey rivayet edilse de aslında eskiden kadınlar o erkeği beğenmediklerinde ona tuzlu kahve, beğendiklerinde ise bol şekerli kahve ikram ederlermiş. Bunu ona öyle belirtirlermiş. Böylece damat da kızın düşüncesini öğreniverirmiş. Yine Türk kahvesini genelde bizler lokumla içmeyi tercih ederiz. Çünkü bir rivayet var bununla da alakalı. Eskiden insanlar misafirlerine memnuniyetlerini sormanın bir yolu olarak kahvenin yanında lokum ikram etmeyi tercih etmişler. Kahvesini içen misafir eğer üzerine lokumu da yerse ev sahibinin kendisine ağırlama şeklinden memnun kaldığını belirtiyor demekmiş. Yemezse ev sahibinin kendisine ağırlama şeklinden memnun kalmadığını söylüyor anlamına geliyormuş. Biliyor muydunuz? Az önce demiştim ki yararlı bir şey Türk kahvesi ama fazla içerseniz elbette yararından çok zararı dokunabilir. Türk kahvesi günde 3'ten fazla tüketildiğinde ritim bozukluklarına sebep olabilir diyor hekimler. Gerçi bütün kahveler için geçerli bu, sadece Türk kahvesi değil. Bu yüzden özellikle kalp rahatsızlığınız varsa birazcık dikkatli olmanız gerekiyor kahve tüketirken. Aşırı kahve tüketimi tansiyon problemlerine de sebep olabiliyor. Reflü, ülser gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerin de fazla kahve tüketmesi önerilmiyor. Aklınızın bir köşesinde bulunsun.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesile. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
5: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
4: Azer'in

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
1: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Radyo Ülke.
3: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
5: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
1: Radyo 2'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tultay. Bugün Hediye Erulu ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldin.
6: Merhaba.
1: Mersin'in gündemi değerlendireceğiz. Teşekkür ederiz.
6: Puslu bir Mersin'den.
1: Tozlu
6: bir Mersin'den günaydın.
1: Sisli değil aslında.
6: Sis deniliyor ama sis değil. O yüzden gönderme yapmak için biraz da söyledim onu. Toz bulutu var şu anda.
1: Yani geçen hafta klima yakıyorduk, üşüyorduk. Bu hafta 30 dereceleri gördük. Gerçekten enteresan bir Mersin. Her zaman her şeyi yaşayabileceğim bir Mersin. Uzun tatillerle de işte karşı karşıya kalacağız yine.
6: Evet, meclis senin toplantısı de bu haftaki var. Köşe yazındı tatiller.
1: Evet, uzun tatilleri sevmiyorum ben, kendi adıma söyleyeyim.
6: Ben ülke için de çok doğru bulmuyorum aslında. Evet. Ama işte turizm hareketliliği denilerek maalesef.
1: Turizm. Tamamen turizm. Başka bir sektör değil. En çok hareketlenen sektör tamamen turizm aslında.
6: İşte ama yani Antalya turizminden bahsediyoruz gibi biraz oluyor burada. Hani Mersin bu işin turizmin tam olarak ne kadar neresinde?
1: Yok.
6: İşte yani.
1: Yok yani şu an Mersin'de turizm. Hani o gümrükten geçenleri sayıyor turizm il müdürlüğü.
6: Evet.
1: Ama baktığın zaman onların tabii ki hiçbiri turist değil. Büyük çoğunda en azından turist değil. Fakat rakamsal olarak verilere ekleniyor. Ama Mersin'in turizmine baktığında hayır, öyle bir tablo yok. Hatta Mersin'de tatil yapmak istediğinde daha fazla para ödemen gerekiyor.
6: Kesinlikle. Şöyle bugünkü gazetemizin manşetinden, haberciden de örnek vermek gerekirse. İlk 3 ayda Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen yolcu sayısı 1 milyon 300 bin civarında. Bir turizmci uzmanla Sayın Numan Olcar'la bunu değerlendirdiğimizde 3 ayda Mersin'e gelen yolcunun bir haftada Antalya'ya giden yolcuya eşdeğer olduğunu kendisi söyledi. Buradan da Mersin'de o istediğimiz işte turizm sıçramasını yapamadığımızın aslında havaalanının da buna yeterli olmadığının bir göstergesi olduğunu görmüş olduk.
1: Hayır, potansiyel olsa havalimanı bunu karşılayamayacak durumda mı? Zaten
6: milyon,
1: böyle bir akış da yok.
6: 9 milyon yolcu kapasitesine sahip bir havalimanı, Çukurova Havalimanı. Evet. Geçen yılki yolcu toplam trafiği 5,5 milyon. Yani 9 milyon
1: kapasiteye bile ulaşamadı.
6: Milyon. Ama tabii yolcu garantili bir havalimanı burası da. Yani kalan 3,5-4 milyon yolcu, gelmeyen yolcuya vurduğunda 9 milyon çünkü kapasitesi, 5,5 milyon kişi gelmiş. Kalan rakamı zaten firmaya ödeme yapılıyor. Ve bu yüzden de havalimanı neden çabalasın ki? Mesela tabii. Turizmci Numan Olcan da buna dikkat çekiyor. Diyor ki yani havalimanının yetersiz çalıştırıldığının da bir göstergesidir. İlk 3 ayda gelen 1 milyon 300 bin yolcu sayısı. 6 yıl bir havalimanı görüntüsü var. Ben de zaman zaman kullanıyorum havalimanını. İçerideki işte mağazalardan, dükkanlardan gördüğüm kadarıyla sefer hala beklediğimiz sayılarının yetersizliği bakımından hatlara baktığında çok da büyük bir beklediğimiz sıçramayı yapan bir havalimanı var mı dersen bölgeye hizmet verebilecek nitelikte yok. Hani Mersin ölçeğini düşünmeyin, bakın adı üstünde uluslararası, bölgeye hizmet vermesi gerekiyor ki bu bölgenin Mersin belki çok değildir ama diğer şehirlere vurduğunda gurbetçi özellikle kitlesi çok fazladır. İşte ne kadar tercih ediliyor. Benim de yurt dışından çok fazla işte akrabam, tanıdığım, arkadaşım, eş dostum var. Buraya, bu tarafa geleceği zaman daha hala eksik seferler var. Doğrudan maalesef ulaşım imkanı yok birçok bölge için. Havalimanı yönetiminin de ilgisizliği de diyebiliriz aslında buna. İşte şehrin lobi gücü burada devreye girer. Şehir bastırır, ister, yönlendirir, vizyon çizer, kapı açar, buluşturur. Hatırlarsan Narenci Festivali'nin ilk yıllarında, yani panayır havasında yaptığımız aslında yıllarda, aynı zamanda İstanbul'da Mersin Tanıtım Günleri yapılırdı. Hı hı. İşte
1: Ankara'da Fesane.
6: Ankara'da işte Fesane'de temaslar kurulurdu, bakanlara gidilirdi. Şöyle şunu istiyoruz, bu olmalı, şu olabilir gibi konuşmalar olurdu. Lobi dediğimiz şey tam olarak da budur zaten. İşte havaalanını harekete geçirmek için de benzer bir şey gerekiyordu. Yani bir festivalimiz var mı etkinlik olarak? Şimdi havaalanında dönüp sana desek ey Mersin, sen ben istiyorsun bir şeyler de bir de dön kendine bak, sende ne var?
1: Turizm var
6: dese
1: mı?
6: Dese ne diyeceksin?
1: Turizm var
6: yani
1: mı?
6: Yani altyapı var
1: festival
6: mı?
1: Festival var mı?
6: Şehirde altyapı var mı?
1: Ulaşım
6: yok,
1: sorunu
6: bak,
1: var.
6: En büyük sorunu ulaşım. Hava, ey Mersin tamam ben sana yolcu getireyim. Sen yolcuyu havaalanından taş ucuna nasıl götüreceksin? Bana bunu bir taş ucuna otelde otel var mı? Yani yol var mı? Otel var mı? Hani şey gibi oldu bu işte, un var mı, şeker var mı, yağ var mı, yok ama helva istiyorum. Hani havaalanı da bir yerde işletmeye baktığında, sana bu eleştirileri yönelttiğinde haklı duruma gelmiş oluyor. Turizm sadece işte bizi yıllarca Tarsus Kazanlı Turizm Seyhan projesinde işte havaalanı olmadığı için biz oraya yatırım yapmadık diye oraya alan büyük firmalar hep bu bahaneyle karşımıza çıktı ve yatırım yapmadılar. Cennet gibi bir bölgeyi alma, yani 20 yıllık tahsis almalarına rağmen. Şimdi havaalanı geldi, yine yatırım yok. Mesela ona bakarsan. Çünkü lobi gücün yok. Şehir de bunu bastıramıyor. Şehir de bunun peşine düşmüyor. Arkasında durmuyor. Narenciye Festivali dediğimiz festival Mersin'in ekonomisinin, sosyal yapısının, kültürünün her anlamda desteklenebileceği bir etkinlik. Buluşturabilen, sana aidiyet hissettirebilen. Mersin demek limon demektir. Mesela bunu ne kadar hissediyoruz sokakta?
1: Hiç.
6: Şehirde. Ya da dışarıya ne kadar hissettirebiliyoruz? Giderken limona dair ne götürebiliyoruz dışarıya? Ben çok isterdim. Limon kolonyası, limon parfümü, limon lokumu, limon çikolatası. Çok isterdim bunları götürebilmeyi.
1: Dondurma mesela.
6: Limon dondurması yani. Yok. Mersin'le ilgili dışarıya limonla kendini gösterebileceğin hiçbir şeyimiz yok elimizde. Çok üzücü bir şekilde. Mersin'in içinde yaşayanlara da aidiyet hissettirebileceğin bir mekanın, ürünün, bir kimliğin, bir markan yok. Narenciye ve Tunişkil üzerinden. Festival bunlardan biridir. Kendini o şehre ait hissedersin. Örneğin. Kültür Yolu Festivali yapılıyor bugün şehrimizde. İlk defa Mersin bu projeye dahil oldu. Turizmi desteklemek adına yapılan bir proje değil midir? Evet, turizmi desteklemek adına yapılan bir proje. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, himayesinde, Mersin Valiliği'nin buradaki ev sahipliğinde yapılıyor. Mersin'i tanıtmak, anlatmak, göstermek, yaşatmak için yapılan bir etkinlik. Ne kadar Mersinli'nin haberi var? Ne kadar
1: konserler daha çok ön plana çıktı.
6: Yani
1: insanlar beğendiği, sevdiği şarkıcı gelip seyredecek, izleyecek. Ücretsiz bir konser şehrin merkezinde. Yani baktığın zaman tamamen şu an konser odaklı gidiyor.
6: Belediye organizasyonlarından bir farkı yok.
1: Yok, onlar da öyle konser odaklı.
6: Bu ölçekte. Vizyon çok dar. Demek istediğim bu. Yani şehir bile bunu sahiplenmezken, bu haliyle sahiplenmemesi çok normal. Çünkü öyle bir şey yaratmadın, sahiplenebilecek bir organizasyon havasında büründürülmedi işin gerçeği. O reklam ve tanıtım kısmı, buluşturma kısmı, sokaktaki insana bir şeylerle vermekle ilgili kısmı biraz eksik işin gerçeği, onu söyleyelim. Bir de hep yani siyasetin gölgesinde kalıyor bizde ya da güç gölgesinde kalıyor. Yani güç savaşlarının gölgesinde kalıyor. Narenciye Festivali'nde de aynı şeyi yaşadık. Uluslararası Müzik Festivali'nde de aynı şeyi yaşadık. Çukurova Havalimanı'nda da aynı şeyi yaşıyoruz. Yani ya siyaset giriyor ya güç dengeleri işin içine giriyor.
1: Ya da belli bir kesime hitap ediyor.
6: Ya da aynen dediğim gibi belli bir zümrenin güdümünde ancak oluyor. O da zaten işte şehir sahiplenmemiş oluyor. Acı bir şekilde. Yani bugün Kültür Yolu Festivali'nde işte muhalefet yer almadı hiçbir etkinlikte. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı Balıkesir'de balık festivaline katılıyor aynı günlerde. Mersin'de değil mesela.
1: O da işte Türkiye Belediyeler yani, Birliği
6: tamam,
1: Başkanı.
6: Senin şehrinde de ilk kez Kültür Yolu Festivali yapılıyor ya hani.
1: Evet.
6: Orada da ne deniliyor? İşte muhalefete davetiye mi gönderilmedi? Yani biz hala davetiyelerle, siyasetle, bilmem neyle uğraşıyoruz. Niye Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'a Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gittiğini bir önceki meclis toplantısında ballandıra anladıp kendine ne kadar güzel yaklaştığını, kendine ne kadar iyi davrandığını, isteklerinin ne kadar makul olup karşılandığını anlatmadı mı? Bir dünya övgüler dizmedi mi iktidara? Murat Kurum'a giderken davetiye mi bekledi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı? Doğru olanı yapmadı mı? Doğrusu da bu değil mi? Şehrin için gitmek, istemek, peşine düşmek değil mi? Senin şehrinde yapılan bir organizasyona davet beklemek nedir?
1: Bir de şöyle bir şey oldu. Bu Kültür Yolu Festivali ile ilgili dikkat ettiysen WhatsApp gruplarından işte gelen şarkıcılar, sanatçıların işte telifleri, şunlar bunlar nedeniyle organizasyonlarda basının görüntü alması, video çekmesi mümkün olmayacaktır. Biz size servis edeceğiz haberleri dendi. Tamam, bizim için daha kolay, teşekkür ederiz. Ama bir bakıyorsunuz 2 gün sonra geliyor.
6: Evet, şimdi beğenin beğenmeyin. Kabul edin etmeyin. Gerçeği değiştirmiyor arkadaşlar. Magazin tanıtımın bir parçası.
1: Evet.
6: Bugün ünlülerin başka bir şehre gittiklerinde yedikleri içtikleri mekanlar, kaldıkları mekanlar, manzara paylaştıkları mekanlar yerli de yabancı da hem tanıtımınıza katkı sağlıyor hem de turistin doğrudan gelmesini sağlıyor. Doğrudan
1: tabii,
6: ya.
1: Tabii ki, tabii
6: buraya
1: ki.
6: Gitmiş, burada fotoğraf paylaşmış. Ben de gideyim, ben de burada fotoğraf paylaşayım. Şimdi bu sanatçı bu şehre kadar gelip konserinde, devamında, öncesinde, sonrasında tanıtıma katkı sunacak bir aşamasında basın mensuplarının her türlü uzak tutulması şehre kaybettirir.
1: Kesinlikle.
6: Kimseye kazandırmaz. Bunun telifle falan açıklaması olamaz yani. Ben gidip bütün konser kaydını tamamını yayınlayacaksam tabii ki de telifle ilgili orada bir sıkıntı olabilir ama gazetecilik böyle yapılan bir şey değil ki zaten. Hiçbir gazetenin, internet sitesinin, televizyonun, radyonun yayın saati de buna müsait değil arkadaşlar. Bir konseri baştan sona yayınlayacak. Böyle bir şey zaten olamaz. Bakış açınız o kadar çağın gerisinde ki organizasyonu yaparken. Tam tersine. O gelen ünlülerin, tanınmış insanların, kitlelere hitap eden, kitleleri yönlendirme gücü olan insanların şehirde daha çok görünür olmasını sağlamanız gerekiyor. Bu da basın yardımıyla olur. Gazeteci yardımıyla olur. Gidip bir yerde tantuni yemesi, gidip bir yerde dondurma yemesi, bir sahilden fotoğraf paylaşması, bir karette karette pozu vermesi, bir mavi yengeç yemesi, bir Tarsus fındık lahmacun yemesi ya da yedi uyurları ziyaret etmesi gibi gibi gibi gibi. Görseller.
1: Ama bunların hepsi birer organizasyon biliyorsun. Yani sanatçıyı getir, otele yerleştir, akşam konsere çıksın, sonra hadi evine.
6: Bitsin. Bu budur yani. O gazeteci de gelip o konseri çekmesin.
1: Evet.
6: Yani bakış açımız o kadar dar ki. Biz bu şekilde turizmi zaten sağlayamayız. Tanıtımı zaten sağlayamayız. Bodrum'u Bodrum yapan ünlülerin akın etmesidir.
1: Tabii ki.
6: Yani bu kadar basit. Şimdi sen buradaki bir koyda, kral koyunda bir ne bileyim hani katlettin de tisan misan da kalmadı da işte. Yani düşünsene Toroslar'da bir yörük çadırında ki yörük göçü zamanında Kurban Bayramı öncesinde en önemli işte görsellerin Turunçgil, Yeşillik, Toroslar, Orman dediğin yerde ünlüyü buluşturabiliyor musun? Bir araya getirebiliyor
1: adı
6: musun?
1: Adı da kültür yolu değil mi zaten?
6: Hangi kültürel varlığınla, değerinle onu buluşturabiliyorsun? Hani bu çok yanlış, bu çok eksik bir şey. Mesela hani ben yapmış olmak için yapılıyor. Hani dediğin gibi konser. İşte bir belediye organizasyonundan farksız. Belediye de yapıyor konseri sahilde.
1: Evet.
6: Bu kadar. Bir adım ileri taşıması gerekiyor Kültür Yolu Festivali bunu. Bizim kendi içimizde sen ben bizim olan o derneğin başkanı bu üniversitede hocayla yaptığımız sempozyumlar, paneller tabii ki de olacak. Akademik altyapısı, o konuşmalar, o birikim tabii ki de masaya yatırılacak. Bu ayrı. Bunları fazlasıyla yapıyoruz. İşin teorik kısmını fazlasıyla, akademik kısmını fazlasıyla yapıyoruz. Pratikte görsel dediğimiz kompozisyonu tamamlayacak büyük resimdeki o güzel manzarayı gözümüzün önüne böyle getirecek nokta atışlarını yapamıyoruz. Kalenin önünde top çeviriyoruz ama gol olmuyor. Mersin'in sorunu bu. Bu kadar güzel doğal kültürel varlığın var. Kültür Yolu Festivali'nde mesela ben çok üzüldüm. Bir de sadece lezzet ayağı ağırlıklı öne çıkarılmaya çalışılıyor. Bizim lezzetten çok çok büyük fazla değerlerimiz var. Yani lezzet bunun bir kısmı. Yani sadece lezzete sığdırılamayacak bir Mersin var karşımızda bence.
1: Ya gastronomi artık tabii ki çok önemli.
6: Evet, bir ayak ama.
1: Tabii
6: saç
1: ki.
6: Ayaklarından
1: her
6: biri.
1: Her şey değil tabii ki. Nasıl ki konser her şey değilse o da değil.
6: Değil. Yani belediyeleri de işte eleştiriyorum ya burada. Hani kitleleri Ahmet'e Mehmet'e spesifik bir şey vermektense çoğunluk kitlesel bir konser düzenleyelim. Sevilen bir sanatçı getirelim. Mersin'i tanıttık. Öyle bir şey yok. Öyle bir tanıtım yok yani.
1: Yok zaten hani ben şu an sosyal medyada olsun, magazinde olsun öyle Mersin'de şu şarkıcı yer aldı, salladı, Öyle bir hava yok yani.
6: Ya sallasa da o tanıtım değil tam olarak.
1: Değil tabii. Şey ama en azından yani. Hani böyle bir şeyleri seviyoruz
6: tabii,
1: ya biz.
6: Tabii
1: öyle
6: tamam ama.
1: Gürültüleri seviyoruz.
6: Yani bizim kendi ulusal televizyon kanallarımızda haber olan İtalya'da ya da Fransa'nın bir kasabasındaki bir domates festivalinde ünlü bir sanatçının şehri salladığı anlatılmıyor arkadaşlar.
1: Tabii ki.
6: O festivalin yarattığı renkli görüntü anlatılıyor.
1: Ben çok uç bir örnek vereyim. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları.
6: Evet değil mi?
1: Daha büyük reklama vesile oldu.
6: Oldu.
1: Şehirde.
6: Kesinlikle.
1: Sosyal medyada çok daha fazla etkileşim aldı.
6: Etkileşim aldı.
1: Evet.
6: Ahmet Spor kutlamaları da aynı şekilde. Yani
1: tabii
6: Mersin'deki
1: tabii.
6: Güneydoğu vatandaşının
1: evet.
6: sayısının çok olmasıyla birlikte.
1: Evet.
6: Sosyal medyada özellikle inanılmaz bir Mersin şeyi de vardı. Mesela görselleri de vardı. Yani hem dar bir açıdan bakıyoruz hem sosyal medyayı düşünmüyoruz. Hem de sadece kendi ölçeğimizi, kendi kitlemizi memnun etmek gibi bakıyoruz olaya. Hani Mersinliler sizi binlerce kişiyi bir alanda buluşturduk. Ne yaptık? Konser düzenledik. Yani bu kolaycılığa kaçmak. Yani Kültür Yolu Festivali için de böyle, belediyeler için de böyle. Ki bir yandan da yok efendim davet ettin, davet etmedin. İktidarın projesiydi. Bilmem neydi. Yani... Ya bunun bize ne faydası var?
1: Bir ara hatırlıyor musun? Cumhurbaşkanının işte şehir ziyaretlerinde belediye başkanları onu karşılayacak mı, karşılamayacak mı? Tartışmalar da vardı.
6: Karşılayacak mı? Cumhurbaşkanı ya.
1: İşte o tartışmalar vardı. Bu da senin kentine gelmiş bir festival.
6: Tabii ki de ya öyle şey olur mu ya?
1: Kentine nasıl? Gelmiş bir bakan.
6: Ben kabul etmiyorum. Dışarıda sen bırakılmayı kabul etmemen lazım. Senin mücadele etmen lazım. Nasıl Ankara'ya gidip projelerin için destek aramayı biliyorsan ki doğrusu da bu araman gerekiyor. Şehrinde yapılan bu festivalde de bu organizasyonda da olman gerekiyor.
1: Bir de Turizm Bakanı gelmiş. Yani Mersin'in yani, aslında önemli bir bakan olarak da düşünebilirsin.
6: Tabii ki de. Ne demek biz davet edilmedik, edilmeliydik ya da edildi mi edilmedi mi onun da açıklaması yok yani. Hani
1: tabii
6: bu da havada.
1: Sadece yok.
6: Bilmiyorum.
1: Karede çıkın, yoklar.
6: Tamam çıkın bunu da söyleyin o zaman. Bunun da bilgisini verin. Havayı konuşmayalım mesela. Bilmiyoruz yani. Hani bunu da söylemiyorsunuz. Aynı gün şehrinde bu kadar önemli bir etkinlik varken Balıkesir'deki balık festivalinde ne işin var Vahap Seçer? Ne işin var yani? O kadar da değil.
1: Artık Türkiye siyaseti.
6: Tabii ki de Türkiye siyaseti. Onu ben görüyorum da bak her zaman her yerde olmaz. Hani nokta atışı olman gereken yerler vardır Serkan. O kadar da olmamalı yani. Bu doğru bir şey değil. Bunun bize şimdi ne faydası oldu? Sen katılmadın, tavrını gösterdin. Yani Mersin duruş mu gösterdi? Ondan sonra da kalkıp siyaset yapıyorsunuz diyorsunuz ki Mersin üvey evlat muamelesi görüyor diyorsun. Sen ne yapıyorsun? Sen nasıl mücadele ediyorsun? Var olmaya çalışıyor musun? Ben bunu da görmek istiyorum ama. Ben bunu istiyorum. Beni yani yönetici olarak seçtiğim insanlardan bu çabayı görmek istiyorum. Sabah bir televizyon kanalında Mersin'le ilgili şöyle bir tartışma vardı. Haber kanalında işte CHP'ye yakın bir kanalda Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın Bakan Ersoy ilgisi dibinden ayrılmıyor. İşte tam şey yapmaya çalışıyor kendisine yakınlık
1: biraz
6: gösterip.
1: Kendi kişiliğiyle alakalı. O adamın kendi mizacıyla alakalı.
6: Tamam. Bunun Mersin'e ne faydası var?
1: Hiçbir
6: arkadaş?
1: Faydası yok.
6: Hiçbir faydası yok. Mersin'deki turizm festivali mi konuşuluyor? Hayır. Mersin'in turizm potansiyeli mi konuşuluyor? Hayır. Mersin'in hak ettiği yatırımları alamadığı mı konuşuluyor? Hayır. Mersin için bir şey mi isteniyor? Hayır. Siyasete kurban gitmenin bir alemi yok. Bunun bize bir faydası yok. Bunun bize bir kazancı yok. Yapmayın, etmeyin. Yani Antalya, şimdi kendimizi küçük görmek açısından söylemiyorum ama bölgemizin ekonomik olarak lideri Antalya'dır. Turizm ağırlıklı.
1: Doğru.
6: Ekonomik olarak.
1: Evet.
6: Siyaset olarak lideri değildir.
1: Değildir asla.
6: Bakın, Adana ve Mersin daha fark atar zaman zaman böyle duruma göre, yere göre.
1: Doğrudur.
6: Fark atar. Ama yani biz alamıyoruz ya. İstediğimiz hiçbir şey alamıyoruz yatırım olarak. Antalya alıyor. Ekonomik gücüyle alıyor. Sadece hani siyaseten bir şeylerle de değil. Ekonomik gücümüz de yok. Siyasi gücümüz de yok. Ben
1: yaptırım,
6: oynamıyorum. Küstüm.
1: Yaptırım da yok.
6: Yani bu ona dönüyor. Ben davet edilmedim. Küstüm gelmiyorum. Ben oynamayacağım. Sen oynamayacaksın da 2,5 milyonluk 3 milyona yakın şehir ne olacak? Sen oynamadığında bitmeyen projeleri meclis kürsüsünden sallaya sallaya eleştirmekten başka bir şey öteye gitmemiş olacaksın. Siz bir havaalanını ancak işte 10 yılda açtınız diyor ya Vahap Seçer, Sayın Vahap Seçer. Yani eleştiriyor ya, bitiremediniz yolu diyor. Hani diyor Çeşmeli yolunu bitir. İşte bunu Turizm Bakanı'na söyleyeceksin. İşte Turizm Bakanı buraya geliyor ya, isteyeceksin. İşte bunu anlatacaksın. Sen anlatmayı denemekle...
1: Antalya'da otelleriniz var, Mersin'e de açmayı düşünüyor
6: evet,
1: musunuz?
6: Değil mi? Tarsus Kazanlı projesi ne olacak? Yani senin, biz seni oraya onun için seçtik. Bunları söylemen için seçtik, bunları istemen için seçtik, bunları takip etmen için seçtik. Milletvekillerinde aynı, birlikte hareket ediyorsunuz. Yani milletvekilleri burada mecliste önerge veriyorum diyorsunuz ya, hani çalışıyorum, sonra önergesi. Burada yüzüne söyleyeceksin. Burada yüzleşeceksin, yüz yüze geleceksin. Davet beklemeyeceksin. Sen da, yani siyasetçi davet bekleyerek iş yapmaz ya. Yapmamalı zaten. İstemektir, almaktır, mücadele etmektir, kovalamaktır. Dosya peşinde koşmak değildir. Öyle bir şey yok. Yani emeğini, mesaini, çabanı burada bizim gözümüzün önünde göstereceksin. Bağır edeceksin. Biz göreceğiz onu. Ne demek katılmamak, gelmemek? Ben kesinlikle yanlış buluyorum. Mersin'in birlikteliği açısından da şöyle bir gözünüzün önüne getirin arkadaşlar. Kültür Yolu Festivali'nde bakan, sayın mali, iktidar milletvekilleri, işte Cumhur İttifakı milletvekilleri, il başkanları, meclis üyeleri bir kitle olarak karşınızda. Dizilin karşısına boncuk gibi. Dizilin. CHP, İyi Parti, DEM Parti, Mersin'de diyorsunuz ya %60'la 70'le kazandık belediyeleri, bugün %90'la kazanırız. Bir görsünler karşılarında o zaman Mersin'i, değil mi? Bir dizilin şöyle meclis üyelerinizde, il başkanlarınızda, belediye başkanlarınızdan, milletvekillerinizde.
1: İş insanları gidiyor.
6: Evet, gidiyor. Aynen öyle. Hafta sonu bir düğün vardı. Ticaret Odası'nın yönetimindeki bir ismin evladının düğünüydü. Aynı masadaydı herkes.
1: İşte onu herkes söylüyorum yan yanaydı. Yani bir yerde buluşabiliyor insanlar.
6: Tabii. O iş insanlarının özellikle düğünlerinde, cenazelerinde, şeylerinde maşallah. Gayet güzel yan yanasınız, aynı masadasınız, gülerek, kahkahalarla, sohbetler eşliğinde bir araya gelebiliyorsunuz. Niye konu Mersin'in kazanacağı bir şey olduğunda işin içine güç dengesi, siyasette daha bir şey sokuyorsunuz? Gerek yok ya. Bir de siz adım atın yani, hani sizden de bir adım görelim. İktidar bizi ötekileştiriyor. E sen de ötekileştiriyorsun. Mersin'e ne faydası var bu yaptığının? Bana bir faydası yok arkadaş. Ben kendime, şehrime faydası olacak çalışma istiyorum. Senden bunun azmini görmek istiyorum. Mersin'in en büyük sorunlarını dile getirmeni istiyorum. Senin nerede anlatacaksın Mersin'in sorunlarını? Kime anlatacaksın? İktidara. Nerede anlatacaksın? Kitleler önünde. Değil mi? Sen o kültür festivalinin açılışına gitseydin sana konuşma verilmeyecek miydi? O zaman ya, konuş, haklı olur.
1: Ya velev ki vermediler ama en azından orada ikili temasların olur. Biz buradayız, evet, dersin, biz geldik, evet, dersin.
6: Biz buradayız bak, burası senin şehrin. Evet. Sen şehrini bırakıp gidiyorsun. Ondan sonra da eleştiriyorsun. Sen sahip çıkacaksın önce.
1: Önceden planlanmış programlar vardı, o yüzden katılamadık.
6: Ya çok üzücü. İşte Mersin'in bu sahipsizliği, Mersin'in bu bölünerek böl parçalı yönet anlayışıyla hiçbir yere varamaması, bu kadar kültürel, doğal, tarihi güzelliklerinin olup da değerlendirilememesi hep bu sebeplerden. O kadar ayrıştırılmamızdan. Ondan sonra Mersin üvey evlat işte yatırım alamıyor. Alamaz. İstemezsen de alamazsın. Mücadele etmezsen de alamazsın. Çabalamazsan da alamazsın. Antalya sadece hani para kazandığı için almıyor o yatırımları arkadaşlar. İstiyor, lobi var. Antep. Lobi var yani. Konya lobi var. İktidara yakınlık değil, lobi var, lobi. Kayseri lobi var.
1: Artık kent markalaşmış. Bir marka kent.
6: Yani
1: olmuş.
6: Tarsus'ta bile lobi var ya. Bak Mersin'de yok ama Tarsus birbirini var, bu anlamda tutuyor. Yani esnaf odası seçimlerinde esnaf odası başkan adaylarından mevcut başkan Veysel Sarı Tarsus Belediye Başkanı'na yüklendi. İşte esnafı tehdit ediyor. İşte Giritli başkan gibi ayrımcı ifadeler kullandı. 2-3 gün sonra yapılan Tarsus Belediye Meclisi'nde MHP'de, AKP'de, diğer işte partilerde Tarsus Belediye Başkanı'na sahip çıktı.
1: Tabii canım, işte tepki verdiler Veysel Sarı'ya.
6: Veysel Sarı'ya tepki gösterdiler, Ali Boltaç'a destek verdiler.
1: E, çok
6: çünkü
1: doğru.
6: Tarsusluluk bilinci orada devreye girdi. Yani gerçek anlamda, olması gereken şekilde. Ha, Ali Boltaç'ı orada eleştiriyorum. Yani sen esnaf odası başkanıyla kavganı da bu kadar meclis önünde meclise mal ederek de yapmalı mıydın? Bence yapmaya da bilirdin. Hani hemen esnaf odasına tahsis edilen bir yerleşkenin tahsis iptali için adım atmak falan, hani bu kadar.
1: Bir şahsi menfaat varsa tahsisi iptal edebilirsin.
6: Tabii ki de, ama bu olayın üstüne etmen.
1: Ama eğer esnafın yararınaysa bunu yapmamalısın.
6: İşte bak, sen 69 oda yaklaşık 70 bin esnafı temsil eden bir birliği karşına alıyorsun. Veysel Sarı'yı değil sadece. Hı-hı. Hani bir de böyle bakmak lazım. Hani sapla samanı nasıl ayıracaksın? 69 odanın tamamını temsil eden de bir yapı var karşında. Hani bu kadar göz önünde, ekranlar önünde saatlerce konuşup tartışarak o zaman ayrı bir basın toplantısı düzenlemeliydin. Meclisi Tarsus'un sorunlarının konuşulacağı, Tarsus'un sorunlarına çözüm üretilmesi gereken meclisi bu kadar işgal etmemeliydi.
1: Orada biraz destek arayışıydı.
6: Tabii. Ve buldu da. Hı hı. Tamam da Tarsus'un sorunları konuşulmadı arkadaşlar. Tarsus'un sorunları hani çözüm
1: ya Hediye ya. Meclisleri takip ediyorsun. Yani gerçekten Mersin'in sorunları tartışılıyor mu? İşte, gerçekten Mersin'in işte beklentileri zaten. Konuşuluyor
6: siyaseti
1: mu?
6: Siyaseti alet ediliyor işte. Sorun orada. 3 saat 5 saat süren toplantılarda gerçekten konuşulmuyor.
1: Yayından önce ne dedik? Nerede o eski meclis üyeleri dedik değil mi? İsim isim kulaklarını çınlattık. Yani baktığın zaman yok yani o eski hava da yok. O eski şimdi, heyecan da yok.
6: Bugün Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısı var arkadaşlar. Öğleden sonra saat 2'de. Ben de her zaman olduğu gibi yani kendim de bir gündeme bakarım ama olur da gözden kaçırdığım benim bilmediğim bir konu var mıdır diye böyle birilerini de arayıp sorarım. Yani
1: bazen meclis, komisyonlardan çıkıverir.
6: Evet, mecliste gündeme olabilecek, tartışma konusu olabilecek, öne çıkabilecek bir konu var
1: bazen
6: mı?
1: Bazen gündeme eklenir.
6: Diye meclisin önde gelen isimlerinden birine bunu sormuş olmama rağmen aldığım cevap sanırım yok.
1: Sanırım.
6: Yani, sanırım.
1: Yok da değil yani sanırım galiba.
6: Yani o kadar ilgili.
1: Evet.
6: Düşün yani Mersin'in ne diyelim kalbinin atması gereken belediye meclis toplantısı. Mersin'in
1: heyecanlı geçmesi gerekiyor bana
6: çözüm
1: göre.
6: Çözüm üretilmesi gereken, vizyon çizilmesi gereken, taleplerde bulunması gereken, lobi yaratılması gereken, siyaset yapılması gereken sorunlara dair meclis toplantısında en yetkin isimlerden birinin sanırım yok gibi bir böyle ilgisiz alakasız tavrıyla şehirde zaten işte bu halinden öteye gidemez koca bir köy. Koca bir köy yani bu halinden öteye normal gidememesi. Hani döneriz dolaşırız sinekleriz yemeye başladı şu an deli gibi.
1: Başladı
6: bir,
1: başladı.
6: Zaten başlamıştı da şu an böyle
1: sıcak çökmesiyle beraber.
6: Yağmurların hep dedik ya sen hani çok
1: şu
6: yağmur yağdı.
1: Şu an bir de çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Özellikle parklarda çocuk parklarında.
6: Çok ciddi bir.
1: Kene var.
6: Kene var. Çünkü ot var.
1: Yani bu kadar belediyelerin duyarsız olması, ilaçlama yapmaması, otları biçmemesi inanılır gibi değil.
6: Çok fazla yağmur yağdı.
1: Yağsan ne alakası var?
6: Su birikintileri, o sulak alanlardaki ilaçlama etkisiz kaldı. Su birikintisi, o şeyleri, giderleri, toprağın doyması. Muhtemelen bu sene çok ciddi bir sinek ve kene sorunu.
1: Ya şehir merkezinde ben bu kadar kene vakasıyla karşılaşmamıştım.
6: Ben de karşılaşmamıştım. Bu sene çok çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü belediyeler buna hazırlık yapmadı. Yani bu kadar yağmur yağdı, bunun sonucu bu olur gibi bir şey yok. Hazırlık yok, bilinç yok.
1: Hazırlık yok, duyarsızlık da var.
6: Duyarsızlık da var dediğin gibi. İşte sinek ve kene sorunu. Bak bunu konuşuyoruz, kocaman köy.
1: Mersin'de biz kene konuşur muyduk?
6: Yok. Niye konuşasın? Hani bu kadar değildi, sineği konuşur.
1: İç Anadolu'da daha çok görülür.
6: Evet.
1: İşte daha çok kırsal alanda gözükür.
6: Havalar ısınsın, daha çok göreceksin.
1: Tabii ki, artacak, yani, daha da artacak.
6: Isınsın, daha da artacak bu. Niye? İşte meclis üyesi de diyor ki sanırım bir sorun yok diyor yani tartışmalı bir şey yok diyor yani. Ya, o kadar ilginç.
1: Ne güzel ama işte.
6: Yani. Gülistanlık meclis üyeliği. Niye?
1: Gayet
6: dayım paşam senin oğlum benim kızım onun yeğeni bunun dayısı onun parası var bunun bilmem neyi var diye meclis üyesi olursa böyle olur. Böyle oluyor çünkü. Yani onun kızı dayısı kardeşi milletvekili oluyor. Onun da yeğeni meclis üyesi oluyor. Onun da abisi belediye başkanı oluyor. Onun da bilmem kardeşi rektör oluyor. Böyle işte şehirden de şey bekliyorsun, gelişim bekliyorsun, kalkınma bekliyorsun. Olur mu? Olmaz. Sen ben bizim oğlan oturur yer içer keyfimize bakarız oluyor yani acı bir şekilde. Ama bak Mersin altın mevduatında en zengin iller arasında kazanan kazanıyor şehirden. Parasına para katan.
1: Ki bu mevduat dedi de kayıtlıdır.
6: Tabii bir de bunun kayıt dışı var.
1: Yani kayıt dışı yani çok
6: kayıtlı,
1: daha fazla.
6: Alt, ilk, yani altın mevduatında bankadaki ilk 10'dayız. 9. sıradayız arkadaşlar.
1: Çok
6: koca
1: iyi.
6: Koca şehirleri bir düşünün. Türkiye'yi gözünüzün önüne getirin. 81 vilayeti. Yani Mersin gibi bir böyle bir şehir.
1: Kayıt dışıyla beraber ilk 5'e gireriz
6: kesinlikle
1: bence.
6: Kesinlikle bence de ilk 5'e gireriz. Yani kim kazanıyor? Şehir bu kadar kaybederken kim kazanıyor? Soru bu. Kim kazanıyor? İşte belli başlı isimler hep karşımıza böyle dönem dönem birileri bir takım aileler öne çıkıyor. Dönem dönem bir takım isimler öne geliyor. Onlar biraz geri plana gidiyor. Yenileri geliyor ama hep aynı çember aslında. Çok dışından göremiyorsun yani hep aynı çember içerisinde. Biz de burada Mersin sorunlarına çözüm üretilir mi, nasıl üretilir onun konuşmaya çalışıyoruz. Onlar konuşmuyor ki, onlar sorunlara çözüm derdinde değil ki. Neresinden tutup nasıl parçalasak derdinde. Bak şişe cama güzel, Mersin'e kötü haber. İşte.
1: Ama niyeyse şaşırmadık.
6: Turizm, hani turizmle konuyu açtık. Şehrin en güzel, en turistik bölgesinin kalbinin göbeğine maden atık depolama tesisi açmak istiyor.
1: Ben Bakan Ersoy'un konuşmalarından zaten herhangi bir umudum olmadığını teyit ettim. Ya. Çünkü tamamen bir güzelleme konuşmasıydı.
6: Tabii ki de.
1: 326 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı denizler falan. Yani Mersin'in sorunları ya da konuşulacak konular bunlar değil ki.
6: Onlar güzelleme yapacak iktidar. Sen karşılığını vereceksin. Ama sen yoksun orada, nasıl karşılığını vereceksin olmadığın bir yerde? Sen diyeceksin 326 kilometre sahil şeridindeki hani turizm tesisleri, hani turizm altyapısı. Ben tek başıma belediye olarak bunu yapamam diyorsun ya, onu orada söyleyeceksin işte. Yani bu kanalizasyon sistemleri, çarpık yapılaşma, kıyı kenar çizgisi kanununa uyum. Hani bunlar...
1: Bu karşılıklı suçlamaya döner. Sen de bunu yapmamıştın, sen de şöyle yapmıştın, ha döner yani.
6: Tamam, dönme. Yani bunu tespitinde bulun ama çözüm de sun. Bak tespitinde bulun, eleştirilerinde ama çözüm de sun. Hani çözüm? Çözüm yok. Yani biz bunu unuttuk, bundan vazgeçtik. Mersin Üniversitesi bu sayede yapıldı arkadaşlar. Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği o zaman gerçekten kuruluş amacına hizmet eden bir yapıda hizmet veriyordu. Mersin'de bir üniversite olması gerekiyor dedi.
1: Ben hatırlıyorum.
6: Bunun öncülüğünü yaptı.
1: Her yerde Mersin Üniversite istiyorum afişleri, ilanları
6: evet,
1: yer alırdı.
6: Evet, yapıldı. İktidara, muhalefete, yerel siyasete, genel siyasete baskı yapıldı.
1: Her yerde ilanlar vardı.
6: Bu sayede Mersin Üniversitesi
1: o zaman
6: kuruldu.
1: O zamanın sosyal medya falan yok tabii.
6: Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin bu anlamdaki katkı bak o dönem çok büyüktür. Ama şimdi neredeler? Havada. Havadalar. Ayakları yere basmıyor. Bizim yaşadığımız sorunları yaşamıyorlar, görmüyorlar. Şehirden kopuklar, uzaklar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Üniversite yok. Hani şehirden kopuk bir hava var. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sizin akademik başarılarınızın şehirle bütünleşmesi gerekiyor. Özellikle tarım alanında. Çünkü bu şehrin kalbi hala tarım, bu şehrin geleceği hala tarımda. Bak haber yapmışız. İhracatta rekor kırıyor, içeride cep yakıyor.
1: Evet.
6: Turunçgil.
1: Turunçgil.
6: İlk 3 ayda Mersin zirvede, bölgenin turunçgil ihracatında. Bu bölgede, Çukurova bölgesinde biz birinci iliz. Ki bu bölgede Türkiye'nin ihracatında birinci zaten. Hani yani bizim turunçgille ilgili çok şey yapmamız gerekiyor. Limon pahalı ya Mersin'de. Mersin'de limon pahalı, turunçgil, narenciye.
1: Mandalina para etmedi.
6: Evet, etmedi.
1: Portakal para etmedi.
6: Ama katma değerli ürüne de dönüştürmemen de bir sorun.
1: Dönüştürmedik tabii
6: yani
1: ki.
6: Yani dalında çürütüyorsun ya, meyve suyu fabrikan yok, reçelin yok, katma değerli ürünün yok. Buna dönüştürmezsen de böyle olur. Para etmez. Ama ihracatta iyi malı gönderdiğinde güzel fiyata satıyorsun dışarıya.
1: Tabii.
6: Da ton olarak satıyorsun.
1: Ama üretici kazanmıyor.
6: İşte. Yani, ülke de kazanmıyor. Üretici de kazanmıyor, ülke de kazanmıyor. Üniversiteler bunun için bir şey yapmalı diyoruz ya. Mersin Sanayici ve İşçi İnsanlar Derneği bunun için bir şey yapmalı diyoruz ya. Hani güzellemeden bahsetmiyorum. İşte hükümeti eleştirmekten, yerel siyasetin arka bahçesi olmak. Yani bunların size kazandırıyor yani. Mersin'e bir faydası yok. Bu tabela dernekliği maalesef ki acı bir şekilde dipte şu anda Mersin'de. Dipte yani, dibinde dibinde hatta. Birçok hemen hemen dernek için söyleyebilirim bunu. Ki ticaret odası da bu yola doğru sürükleniyor. Ticaret borsası da buraya doğru sürükleniyor. Deniz ticaret odası da bir tabela odası şekline sürükleniyor. Bir tane projeniz yok ya.
1: Şehrin hepsinde bir değişim gerekiyor mu?
6: Çözüm öneriniz yok, çözüm.
1: Hepsinde bir değişim gerekiyor mu? Yani değişim bir şeyi değiştirir mi?
6: Gelen gideni aratacaksa değişime esprisi yok ki. Aynı kafalar, aynı zihniyet devam edecekse değişim... Yani Macide Özcan'ı değiştirdik. Hani istediğimiz o dönüşümü yaratabildik mi? Mesela. Ben yaratabildiğimizi düşünmüyorum Serkan yani. Bugün şehrin durumuna baktığında... Ben Macide Özcan döneminde yaptığım muhabirkenki haberlerin aynılarını bugün de yapıyorum. Bak evet. Biraz önce sineği konuştuk, trafik konuşuyoruz. Aynı haberleri
1: konuştuk. Altyapıyı konuşuyoruz. Geçen hafta altyapıyı konuştuk.
6: Evet.
1: Aynı geçen hafta yağmur vardı.
6: Evet. Dedik bak sıcakların gelecek yani hani kaçınılmaz su. Sıcağın geleceğini hepimiz bilmiyor muyuz? Parklarda önlem alman gerekmiyor mu? Gerekiyor. Hani? Nerede? Yok. Yani... kent hafızasını siyasete kurban ediyorsunuz, kent altyapısını, kent üst yapısını, otopark yapamıyorsunuz, şehrin yol güzergahlarını rahatlatamıyorsunuz, esnafı rahatlatamıyorsunuz. Yani bir yandan da herkes birbirinin aynısı. Hani sadece yerel yöneticilere ya da idarecilere mesela eleştirmiyorum. İşte o yüzden dernekler ya da vakıflar ya da cemiyetleri de eleştiriyorum. Esnaf Odaları Birliği. Yani mevcut başkan bir önceki yönetimdeydi ya. Çok uzağa gitmeyelim. Eski yönetimleri eleştiriyor. Kendisi o yönetimlerdeydi. Bugün esnaf için ağzınızı açmıyorsunuz. Bakın biz ısrarla diyoruz ki neden birçok etkinlik sahilde yapılıyor, kültür parkta yapılıyor. Aha burada Atatürk Parkı bomboş duruyor. Kültür parkta park sorunun var. Yani kalabalık sorunun var, yığılma sorunun var. Üst üste oturuyorsun artık
1: tamam da,
6: neredeyse.
1: Esnafın iş yeri yıkılırken neredeydiniz?
6: Ağzınızı açmadığınız durumlarda. Bak bugün hala şehir merkezinde çok ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var. Esnaf, küçük esnaf adına baktığında.
1: Evet.
6: Sanayi sitesine girmiyorum bile. Sanayi sitesi sorununa. Yani Sayın Veysel Sarı kaç yıldır bu işin içinde? Kaç tane sanayi sitesinin yapımına katkı sağladı?
1: Şoförler Odası Başkanlığı i̇şte yapıyor.
6: Kaç, onu diyorum. Bak, kaç
1: federasyonda
6: tane,
1: görev yapıyor.
6: Kaç tane sanayi sitesinin yapımına katkı sağlayabildi? Hani sadece suçu yerel yöneticilere ya da merkezi hükümetle atmakla sen ne yaptın? Sen ne kadar sesini çıkarabildin? Sen neredeydin?
1: Ama işte ne biliyor musun? Ben kendimi bildim bileli bazı isimler başkan olduğu sürece bir şey değişmeyecek.
6: Yani, ama aynı zihniyet geldiğinde de değişmiyor.
1: Tabii ki.
6: Onu demek istiyorum. Yani bugün Sayın Talat Dinçer, Mersin CHP milletvekili esnaf odasından gitmedi mi?
1: Tabii.
6: Ha, gitti. Yani kaç tane sanayi sitesinin yapımına kalktı?
1: O zaman şöyle diyeceğiz. Biz odaları, borsaları, dernekleri bir sıçrama tahtası olarak görmemeliyiz.
6: Öyle.
1: Çünkü dikkat ediyorsan işte odalardan gidip milletvekili olanlar,
6: evet,
1: barolardan gidip milletvekili,
6: evet,
1: olanlar.
6: Maalesef. Döndüğünde şehre katkısı ne peki bu kişinin? Ne eser bırakmış, ne proje üretmiş, ne fikir yaratmış, fikir sunmuş şehre? Hani nerede? Bak Narinci Festivali'nin hali ortada. Hanginiz sahip çıktınız?
1: Yok, o yok zaten.
6: Turunçgil'de ihracat rekoru kırıyorsun. Yaş meyve sebzede. Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin genel sekreterliği Mersin'de Narinci Festivali'nin üstlenmesi gereken tüm ekonomik gücüyle, yapısıyla İhracatçılar Birliği Mersin'de yok. Görünmez adam oynuyorlar. Yoklar yani. Hiçbir şeyinde yoklar. Mersin'in etinden sütünden faydalanıyorlar. Ama iş Mersin'e geri dönüp katkı verip bir şey sunmaya geldiğinde yoklar.
1: Biz hep şeyi bekliyoruz. İşte örnek veriyorum. Sayın Vali desin ki siz Narinci Festival yapacaksınız. Tamam. Sen Mersin İtman Yurdu Başkanı olacaksın. Sen
6: vali
1: destek vereceksin.
6: Olacak. Vali değişimi ya, olacak.
1: Ya birinden bekliyoruz.
6: Ya o vali devletin valisi.
1: Tabii ki.
6: Şehrin valisidir. Evet amenna ama devletin valisidir. Muş'ta da gider görev yapar. Karabük'te de gider görev yapar. Mersin'de de gelir görevini yapar. Devlet görevini yapar. Sen o gelenle gidenle iş yapamazsın. Var, kendi varlığınla, özgül ağırlığınla, birlikteliğinle bir şeyler üretebilirsin. Bizde bu yok. Böl parçala, yönet siyasetiyle, muhalefet de bundan nemalanıyor, iktidar da bundan nemalanıyor. Biz herhalde baş başta oturuyoruz. Mersinli olarak, acı bir şekilde. Bu çok üzücü yani. Ben Mersinlilerin de biraz taktiği önüne koyup düşünmesi
1: i̇şte,
6: gerektiğini hep söylüyorum.
1: Turgay Bey yazmış, Turgay Öner, iyi yayınlar. Mersin'in olan bitenlerinden bizleri haberdar eden güzel insanlar, sizlerden bir ricam olacak. Ben adamların paylaşımlarının altına yazmaktan bıktım. Siz radyoda bahsedersiniz. Belki işte bir şeyler değişir. Mezitli'de, Yenişehir'de belediye başkanlarının makamı şu ziyaret etti, bu geldi gitti. Genelde haber bültenlerde böyle geçiyor ya. Artık diyor türbeye döndü diyor buralar, ziyarete döndü diyorlar. Şimdi bakın yani bu
6: sevgili
1: insanların, bunların da çoğalması gerekiyor. Nebahat Hanım da yayınlar demiş, evet dinliyorum.
6: Sevgili Turgay Bey, hani diyorlar ya ceket koysak kazanırız dedikleri bölgelerde niye hizmet yapsınlar?
1: Evet.
6: Seçmene bu şekilde hitap eden insanlar kendini hizmet yapmak zorunda hisseder mi?
1: Yok.
6: Hissetmez.
1: Çok o ismi çıkartıyorlar, başka ismi koyuyorlar.
6: Hissetmiyor yani. Şimdi mevcut belediye başkanlarının nelerle gündeme geldiğine bakalım. Nelerle anıldıklarını bir hatırlayalım. Hizmetle mi anılıyorlar?
1: Yok.
6: Operasyonlar, skandallar, krizler.
1: Özel hayatlar.
6: Acı değil mi? Mersin'in, Yenişehir bölgesinin, Mezitli bölgesinin neredeyse bir Toroslar kadar, Akdeniz kadar hizmete ihtiyacının olması acı değil mi? Buralar yeni yerleşim bölgeleri. Altyapı sorunu var, üst yapı sorunu var, spor tesisi sorunu var, çarpık yapılaşma sorunu var, trafik sorunu var, sinek sorunu var.
1: Yani, kene sorunu var.
6: İşte acı değil mi ya? Bir Toroslar, bir Akdeniz gibi sorunları var. Üzücü bir şekilde. Ama niye ceket koysak kazanırız diyorlar. İşte oturup o bölgenin insanı da bir kusura bakmasın da kendine dönüp bakacak. Sen sadece ideolojik emellerle sandığa gidip oy verirsen sonuçta bu olur.
1: Valla muhtarlık seçimlere daha heyecanlı geçiyor.
6: Kesinlikle. Ama o kadar hani...
1: Gücü yok, yetkisi yok ama...
6: Mersin adına söylüyorum. Yani Türkiye için de bu böyledir de umudumuzu kesmişiz ki. Evet. Muhtar bile memleketi bırakıp Almanya'ya taşınıyor Serkan. Yani böyle bir durum var. Bak memleketten de o kadar ümidimizi ki adam muhtar olmuş. Bak seçilmiş, kazanmış. 2 yıldır muhtar. Hamidiye Mahallesi'nin muhtarı.
1: Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi muhtarı.
6: Ama
1: 2 yıl görev yaptı, ardından Almanya'ya taşındı.
6: Evet.
1: Ve şimdi o mahallede
6: gitti adam.
1: Muhtarlık seçimi
6: aldı çoluğunu çoluğunu. Çocuğunu gitti yani bildiğin. Şimdi mahalle seçime gidecek Haziran ayında.
1: Evet.
6: O kadar ki adam anlamış yani şey onu idrak etmiş yani.
1: Bir tercih yapmış. Ya orası şimdi, ya burası demiş.
6: Orası daha iyi, daha gelecekli görmüş yani.
1: Evet.
6: Anladın mı? Burada bir gelecek görmemiş adam. Muhtar olmuş, gelecek görmüyor. Sen ben ne yapalım?
1: Maaşı da garanti.
6: Yani sen ben ne yapalım? Bu şehirde yaşayan ne yapsın o zaman bak. Yani bize gelince biz karşımızda yaşayamayacağımız bir Mersin görüyoruz artık. Acı bir şekilde üzgünüm ama yaşanmayacak bir Mersin görüyoruz. Sokağa çıkamayacağın bir Mersin görüyoruz artık. Nefes alamıyorsun. Sıcağı ayrı dert, soğuğu ayrı dert, yağmuru ayrı dert. Hepsinde birebir sokakta o kadar çok sorun yaşıyorsun ki. Şehirde yaşayan ne yapsın o zaman bak. Yani bize gelince biz karşımızda yaşayamayacağımız bir Mersin görüyoruz artık. Acı bir şekilde üzgünüm ama yaşanmayacak bir Mersin görüyoruz. Sokağa çıkamayacağın bir Mersin görüyoruz artık. Nefes alamıyorsun. Sıcağı ayrı

0: Yok bekliyorsun yani. Hani ne olacak bilmiyorsun.
1: Sakinler isyanda.
0: Yol yapacağız diyorlar mesela. Yok bekliyorsun. Yıllar geçiyor. Diğeri kazıyorlar gidiyorlar. Arkasından arayan soran gelen giden yok. Doğa gaz yok şehir merkezinde. Ülke 5G'ye geçmiş bizde internet yok. Yani yok yoksun kör öksüz. Kaldık böyle ellerde baş başta. Garip yani kör gibiyiz. Ben hatırlıyorum küçüklüğümde. Çok küçüktüm daha okula başlamamıştım.
1: Keşke bak. Köy olsak.
0: biz şeye gittik. Adıyaman'a gittik dayımlara ziyarete. Bayram falan da herhalde. Adıyaman bildiğin köydü. Hani hatırlıyorum mesela işte 25
1: her yıl. Yerde tütün bahçeleri.
0: 25-30 yıl öncesini düşün. Şimdi çok şaşırmıştım ben. Mersin o zaman işte vardı mesela yüksek katlı birkaç bina falan vardı. Hani Mersin daha çok şaşırmıştım Adıyaman'ı gördüğümde. Yani ben şehir gibi zannediyordum. Mersin gibi. Köye gidiyoruz dememişlerdi çünkü. Hani köy değil bahsettikleri yer. Ben bayağı bir böyle afallamıştım karşımda bir köy görünce. Sonra Mersin'e geri dönüştüm. İşte Mersin gözüme çok büyük görünmüştü.
1: Kalabalık.
0: Çok, tabii yani böyle daha metropol bir şehir gibi görünmüştü gözüme.
1: Yıllar evvel ben de Adıyaman'a gittim de çok önce. Kimse yoktu sokakta. Yani evet. Garipsemiştim. Niye dedim? Herkes Arla'da çalışıyor.
0: Aynen değil mi?
1: Demişlerdi.
0: Sonra yani.
1: Buradaki kalabalığı görünce orası sakin
0: ama,
1: gelebiliyorum.
0: Hep sen bana laf çarpıyorsun çok geziyorsun diye.
1: Gezmek iyidir.
0: Gezdikçe gördükçe çok içim acıdı. Çok
1: ben
0: üzüldüm.
1: Ben çok çalışıyorsun diye söylüyorum.
0: Yapacak bir şey yok yani. Hem geziyoruz hem çalışıyoruz. Mersin'in bu kadar güzel değerlere, doğaya, tarihe, kültür varlıklarına sahip olup da bu kadar sahipsiz olmasını görmek, onu anlamak, onu idrak etmek beni çok üzdü. Gezdikçe gördükçe buna üzülüyorum.
1: Evet, kıyaslama yapıyorsun
0: ister istemez. Yerlerde karşılaştırma yaptığımda
1: kıyaslama
0: yani Türkiye'de
1: yapıyorsun.
0: Görmediğim 81 ilden
1: 3-5 tane belki vardır.
0: Yok ya. 20-25 tane vardır diyeyim yani. Hani birebir görmediğim, gezmediğim diyeyim. 20-25 tane şehir vardır ki bence kesinlikle Mersin ilk ondadır. Hani şeyine kategorisine göre ilk 5'e de gireceği alanlar vardır tabii ki de. Ama dünyaya baktığımda hani merkez denilebilecek Avrupa'nın da işte Rusya'da da Türkiye Cumhuriyetler'de de Orta Doğu'da da gittiğim ülkeler var. Mersin çok fark atabilecek aslında özelliklere sahip biliyor musun? Fark atabilecek. Bak dünyayla kıyasladığımda bile sahip oldukları açısından. Ama geri kalmışlıkta
1: işte bunun farkında değiliz ama farkında değiliz.
0: Yani ben Tataristan'a gittiğimde ağzım açık kaldı. Böyle bir Kazan şehrine gittik. Çok güzel bir şehir. Şehir olarak söylüyorum bakın. Şehirleşme açısından söylüyorum. Yani St. Petersburg'u zaten o ayrı bir kıyaslayamazsın. Yani onu
1: müze gibi.
0: Müze yani açık hava müzesi ama Tataristan'ın Kazan şehrinde Kazakistan'da Almaty'ye, Astana'ya gittiğimde o şehirleri, o caddeleri, o sokakları gördüğümde şehir yapılaşmasını gördüğümde hayret ettim. İçten hayret ettim yani. İsveç'e gittiğimde o şehir yapılaşmasını gördüğümde Londra'da, en son Almanya'da yani Mersin'i o hizmetlerin onda birini yapsan var ya Mersin uçar diyorsun. Yani aklından hep bunlar geçiyor. Ya bu şu Mersin'de olsa Mersin'de de böyle yapılsa diyorsun. Oo nasıl olur neler olur falan diyorsun yani. Çok acı bir şekilde için acıyor, üzülüyorsun.
1: Kıyaslama yapıyorsun sürekli ister istemez.
0: Maalesef.
1: Evet Sediye Erol ile birlikteydik. Teşekkür ederiz.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Radyo Ülkü.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

hanıma, Tayyar Rahim'e, Kara Fatma'ya ve Gör Resmi Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çok Bayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da,

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
7: İlmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
6: Azer'in

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yüreği.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada

0: birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

dudaklarının alevi, son bestemin hecesi yandığım tenin olsun. Sensiz hasret gecelerim, biliyorsun huzur.

Yıllar hain, günler solgun. İçimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği neden yoksun? Dön gel artık,

geçmesin. Sen benim hayatımsın, kaderimsin. Tek aşkımsın, sevdiğimsin. Yıllar hain, günler solgun. İçimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği neden yoksun?

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülkü.
1: Bir günah işledim, korkuyorum. Bir yalan söyledim, utanıyorum.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

çözüldü öyküm. Vazgeçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dünde, her iki ömürde de, ver misin kaderimi?

0: beni affet.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.